0: yıllara bir güne nasıl sıkır? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadım mı? Gözlerim

Sen de terk edersen nasıl yaşarım? Benden uzaklara gitme ne olur. Beni senden mahrum etme ne olur. Gitme. Gitme ne olur.

0: aşka.
1: Gönüllerin kralı, Kral FM.
2: Özlerim ben seninle bile, uslatma hasretimi.

hazıra da dayanmaz olmuştum. Cepten yedik ve senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuma.

demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

şeyde işçi yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikenle gülüm. Diken

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Onu Ağustos'un pazartesi sabahı 7'ye 6 geçiyor. Güzel bir hafta olsun. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir hafta olsun. Dün serin bir hava vardı. Biraz çiseledi, yağacak mı, yağmayacak mı? Bizim oralarda yağmadı. Sadece birkaç kere çiseledi. Ama çok güzel, çok serin bir hava vardı. Bugün tekrar normale, özümüze dönüyoruz. Isınmaya, yanmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dedim ya, güzel bir hafta olsun. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin. Hadi birlikte uyanıyoruz. Bismillah. Türkiye'yi uyandıran adam. Gönül.

Yakalandık galiba. Sigaraya yine biraz daha zam gelmiş galiba. Az bir şey daha, fazla değil yani. Benzine de zam gelmiş. Bu haberleri veriyorum, bir rahatlıyorum. Bir rahatlıyorum. Yakalandık zaten.

ufak ufak böyle küçük küçük derken petrol fiyatları düştü, altın fiyatları yükseldi. Benzine sigaraya zam geldi. Hayırlı olsun. Sizi düşünüyoruz. Az gezin, az için. İçmeyin. Sağlığa zararlı.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İnegeli ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
6: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
10: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca

0: Söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Fatih.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Antalya'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Adım Levent Barcılar, Konyaaltı'da Kral FM'i dinliyordum. Büyükşehir Belediyesi'nin orada Kral FM'in otobüsünün olduğunu duydum, hemen geldim. Sağ olsun hediyemi, çekimi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e de. Ayrıca teşekkür ederim ve bütün şarkılar kızıma ve hanıma, çocuklarıma gelsin.
4: İsmim Ali Kayan. Antalya'da taksiciyim. Kral FM'i dinliyorum. Antalya'da Kral FM'in otobüsü olduğunu duydum. Geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Antalya'daki taksicilere hediye ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
5: Gönül dostu Şener.
6: Türkiye'yi uyandıran adam.

şeker. Katil çocuklara müebbet hapis. Suçla mücadelede yeni dönem hoşuma gitti haberi paylaşacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile yaşı küçük suçlulara müebbet hapsin yolu açılırken çocukları tetikçi olarak devşiren suç örgütleri de büyük darbe alacak. Buraya kadar normal gibi görünüyor değil mi? Olması gereken ama bir ilave var. Çocukların bakım ve eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen aileler de 2 yıla kadar hapis cezası alacak. Biz yapma dedik, etme dedik falan. Bunlar artık olmuyor. Çocuk hapis alırken anne baba da 2 yıl hapis alabilecek. İnşallah bir şey olmaz, olay olmaz. Kimse kimseye zarar vermez de bunları yaşamayız ama sert önlemler şart.

İtalya'dan Mehmet diyor ki bir sorsana sana zahmet Hasan uyanmış mı? Baktım yatakta yoktu. Lavaboda galiba. Şener abim hoş geldin diyor. Anlat diyor tatili ne yaptın taksitleri Muhammed. Ne yapacaksın taksiti sen mi ödeyeceksin? Soruyorsan bu sorunun arkasında durman gerekecek. Ödeyeceksen anlatayım. Biz Galatasaray'ların morali 0-0-0 diyor Musa Bayram Antalya'dan. Sabırlı ol. Geç olur ama güzel olur, güç olmaz.

0: Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdin.
1: İzmit'te Hasan, günaydın Hasan.
0: Ben de seni.
1: Kocaeli Spor ve aileme gelsin demiş sıradaki şarkı. Gelsin kardeşim. Gaziantep'ten Kadir, bu sene Trabzon mu şampiyon olacak diyor. Hakemlerle daha görüşmedik. Bir bakalım. Maç tarihleri belli olsun. Hem de Hasan Danimarka'dan sabır şant diyorsun ama bazıları sanki ligi ambar koymuştu gibi 4 sene diyor. Hep onlar mı şampiyon olacak demiş. Ben demiyorum, helalim diyor. Çok mutluyum. 4. çocuğum dünyaya geldi. Meryem kızımız geldi. Çok mutluyuz diyor Yasemin. Ve Ramazan Bostancı. Allah bağışlasın. Maşallah, subhanallah diyelim. Adıyla, salıyla, sizinle büyüsün. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun inşallah.

Ankara'dan Betül Hanım'a günaydın diyelim. Benden Ayşe ablanın doğum günüymüş. Doğum günün kutlu olsun ablacığım. Nice senelere misafir umduğunu bulduğunu dinler. Sevdiklerinle yaşlanır.

Ümit, Belçika'ya selam. Yunanistan'dan Atacan. Her gün selam Atacan, ona göre. Kaytarmak yok. Elazığ'dan günaydın. Ümraniye'de spor yapıyordun. Ne zaman gittin Elazığ'a hocam ya?

Ergün Hoca bugün programa kayınço kontenjanından katılıyor. Ablam Sevgi, enişten Merdan, yeğenim Ali ile birlikte Elazığ'a doğru. Yolunuz açık olsun.

padişah. Abi beni okudun mu diye yazmış. Okudum, üfledim. Nazar değmez artık. Atacan rahatına bak. İzine çıkıyormuş. Çık çık. Kimse şan değil. Herkes çıksın izine. Çıkın. Bu zamanda kimse sultan değil. Kayseri'den Yusuf, günaydın. Tatile Antalya'ya gidiyorum. Her gün diyor. Servise selam gönderiyordum. Bu sefer canım eşim olan İrem Taşdelen'e selam yollar mısın? Tabii ki yengecim selam. Yolunuz açık olsun, kazasız belasız. Dikkatli kullanın. Özcan günaydın, herkese selam dedik, aldık selamı. Serkan Antalya'dan. Serkan birçok kişi geliyor karşıma. Ben gönderiyorum. Tatile geliyorlar, bir zahmet ilgilenmişsiniz. İzine gelince kral tüpsünü bulacağım diyor. Buongiorno inşallah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Yeni Füsti Şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Şerit Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Şerit Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Çerikom.tr'de.
7: Çerik. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit.

0: Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
4: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir önde eşlik edecek garip ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo. Reklam.

Bu sabah Sinop'a davet eden edene. Salih sen de Sinop'a çağırıyorsun anladığım kadarıyla. Bir hafta sonra memlekette olacağım diye yazmış. Ha Ağustos'un sonunda bir hafta memlekette olacağım. Mangal, semaver, hamak keyfi gel diyor. Gerisi bende diyor. Sakarya'dan Sultan Doğan günaydın oğlum ve kızlarıma gelsin demişsiniz. Yakup İstanbul'dan Sinop'a gidiyor. Eşi ve kızlarıyla onları çok seviyormuş. Allah bağışlasın. Tatile çıkanlar, yolda olanlar, araç kullanırken cep telefonundan uzak durun, yeni yasalar çok can yakacak. Hız limitine radara değil de, radara dikkat etmek değil de, yanınızdaki ailenize dikkat edin. Hız limitini aşmayın, geç gidin ama sağlıklı gidin.

Antalya'dan Züriye abla diyor ki Instagram'da diyor. Yok o şey diyor. Aynen bana değil ama başkasına yazmış. Yanlış mı yazdım diyor. Afrikalı'ya yazdı galiba. Züriye abla günaydın. Kanada Toronto'ya gitmek için bir uçak hazır bekliyor. Bir ailenin ufak çocuğu. Koltuğa oturmuyor. Kemeri bağlamıyor.

pilot, hostesler, anne baba ikna edemiyor. Uçak havalanmıyor. Aileyi uçakta indiriyorlar. Uçak bir gün sonra uçmaya karar veriyor. O kadar insan ne yaptılar bilmiyorum ama gözümün önünde bizim aileye getiriyorum. Kendimi ufak çocukluğuma döndüm, o hale getirdim. Ağlıyorum uçakta. Babam bir tane vururdu ağzıma. Otur aşağı. Seni... Resmine bakıp yaşlı gözlerim. Neyse. Onlar doğru olanı yapmış.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edildi. Düzenleme bugün genel kurulda ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, bu süreç bir bölünme süreci değil, tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme sürecidir dedi. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan aylık ödeme artırılacak. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in tutuklanmasına tepkiler sürüyor. Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Behbi Bakıroğlu, bizi korkutamazlar, susturamazlar, geri adım attıramazlar, İlksen Başkanımız yalnız değildir dedi. Avusturya Başbakanı Christian Stocker bugün Türkiye'ye geliyor. Konuk Başbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkileri değerlendirilecek, bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması renkli görüntülerle kutlandı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İsaklar anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze planını reddetti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini açıkladı. Orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 9 şüpheli tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, 1 Haziran'dan itibaren 52 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirdi. Manisa'da dün orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin 8 saatlik yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Kanada'da orman yangınları giderek büyüyor. British Columbia eyaletinde alevlerin yaklaşmasıyla 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 130 kilometre kareyi aşan ormanlık alan kül oldu. Bir kişi yaşamını yitirdi. YKS'de tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. LGS'de ikinci nakil süreci bugün başlıyor. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek. Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever'in cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Cansever'in cenazesi 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde son yolculuğuna uğurlanacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Antalya'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,14 değer kaybıyla 13.779 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.71, euro 55.15, gram altın 6.638 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 64 bin dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Beşiktaş'ta Hradek Kralov ve maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibiyle oynayacağı maçı İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertli takım UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesinde son antrenmanını bugün yapacak. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. 37 yaşındaki İsmail Köybaşı futbol hayatını noktaladı. Tecrübeli futbolcunun jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. MotoGP Britanya Grand Prix'sini Raul Fernandez kazandı. 15. sırada finiş gören Toprak Razgatlıoğlu Silverstone pistinden 1 puanla ayrıldı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 31, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir güneşli 37, Bursa yer yer sağanak yağışlı 33, Antalya güneşli 36 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle TEM otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Halkın Radyosu, Halkın Sesi. Halk Efendi.

Ha, İkbal abla bizi davet etmiş Antep'e. Şey, Antep şarkısı var da Antalya. Temmuz ve Ağustos'ta Antalya'ya gitmemeye yemin ettim geçen sene. Yandık, piştik. Yani ayrı bir güzelliği var, ayrı bir tadı var. Sıcağı sevenler için on numara. Ama yandık abi. İkbal abla günaydın İkbal abla. Kayseri'den selamlar gönderdi. Kızı Özgenir'in doğum günüymüş. Kutlayalım. Nice seneleri diyelim. Allah bağışlasın. Sizinle yaşlansın. Hadi bir Antep'e gidelim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Karnın zil çaldığında...
4: Yok.

0: Evlerdeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
8: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros Garaj Shop Expertiz.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: İlaç gibi radyo.
11: Bir önde eşlik edecek garip ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. EFS'nin sunduğu Cezvan'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
13: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
14: Rota oluşturuldu.

0: Pazartesi sabahı yaklaşık 1,5 saati girdi bıraktı. Günaydın mesajından sonrası hiç boşluk konulmadan yazılan bir mesaj. Bir şey anlamadığım için devamını getiremiyorum. Bodrum'dan aldık selamı. Alparslan günaydın. Patron izin verse sıcaklık önemli değil ama 2 aydır gitmiş gelmek bilmiyor. Kameralardan işçileri takip ediyor. Patron dediğim böyle olur. Siz çalışacaksınız, patron yiyecek. Bu kadar net. Yıllardır böyle. Değişen bir şey yok. Güller, lavantalar diyarı. Fadime abla Isparta'dan geldi, hoş geldin. Bugün torunum Hasan'ımın doğum günü diyor. Hadi onun doğum gününü kutlayalım. Bir kız onun da yanaklarından öpelim, Allah bağışlasın diyelim.
1: Ha gayret bir çözmeyi dene. Aşkın aşktır bende.
0: Bu ay sonu tatile çıkacağım. Nakit sıkıntısı var. İban atsam bu kardeşine yardımcı olur musun diyor. Çorum Osmancık'tan nasip göndermiş. Ayıpsın. Dün yeni makine aldık. Paraları daha güzel basıyoruz artık.

Atacan da sormuş para mı dağıtıyorsun diye. Makineyi yeni kurduk. Daha kurumadı kağıtlar. Kağıtlar kurusun, parayı basalım. Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? Manisa Salihli'ye...

0: Masal Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar. Ayrıntı şöyle: şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak, bakıma muhtaç gazi ve mağdurlara yapılan aylık ödemede artırılacak. Çerçeve yasa teklifi komisyondan geçti. Gözler Genel Kurul'da en son haberin manşeti: terörsüz Türkiye sürecinin yasal çerçevesini oluşturması planlanan kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. 360 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulan düzenlemenin bugün genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. Milliyet'in manşeti de: eller huzura kalkacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi gün. Türkiye'nin 42 yıldır en önemli sorununu oluşturan terörün sona ermesi için bugün mecliste tarihi nitelikte bir adım atılacak. Çerçeve yasa teklifinin rekor bir oyla meclisten geçmesi bekleniyor. Kazanan Türkiye olacak, Sabah gazetesinin manşeti. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin iç cepheyi güçlendirmesi

0: düzenleme çağrısıyla başlayan ve terörsüz Türkiye açıklamalarıyla şekillenen tarihi düzenleme için son aşamaya gelindi. Bugün mecliste görüşülecek teklifin rekor oyla kabul edilmesi bekleniyor deniliyor burada da detaylarda. Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren görüşmeler sonucu kabul edilen çerçeve yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda 400'ü aşkın oyla geçeceği öngörülüyor. Türkiye, teklifin yasalaşmasıyla birlikte 50 yılına mal olan ekonomik ve sosyal açıdan büyük bedeller ödeten terör belasından kurtulacak. Bu yasa çocuklarımızı çetelerden koruyacak hemen bu haberin yanındaki başlık çocukların suç makinesi gibi kullanılmasını önleyecek kritik yasa mecliste kabul edildi. Yeni yasaya göre ağır müebbet gerektiren suç işleyen 15 ila 18 yaşındaki çocuklara 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası verilecek. Çocuklara silah ya da bıçak satana para cezası kesilecek, artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk ibaresi kullanılacak. Hürriyet'in manşeti de gelin Ege'yi kurtaralım komşuya işbirliği çağrısı. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Yunanistan'a Ege ekosistemini birlikte koruma çağrısı yaptı. Bu haberin yanında dikkat çeken başlıksa mecliste tarihi oturum, terörsüz Türkiye sürecinin en önemli ayağı olan ve komisyondan geçen kanun teklifi bugün genel kurulda görüşülecek. Şimdi Sözcü'nün manşetine bakalım. Cesur olun, tuzağı bozun, unutmayın bir çift mavi göz üzerinizde. PKK'lılara af getirecek yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Çıktığı yolda halka umut olan yeni partiden teklife hayır demesi bekleniyor. Haberde alt başlık, bu teklif bir ihanet metnidir. İyi Parti 7563 şehidimiz adına şerh düştü. Müsavat Dervişoğlu Sözcü'ye konuştu. El kaldıranı millet ve tarih affetmez. İyi Parti lideri çerçeve yasa teklifi için toplumsal bütünleşme değil terör örgütünü örtülü özel haftır tespitini yaptı. Vekillere çağrıda bulundu. Üniter yapımıza, milli kimliğimize karşı kalkışma olan teslimiyet belgesine el kaldırmayın. Ve önemli bir hatırlatma, Anadolu Ajansı'ndan YKS'de tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. LGS'de ikinci nakil süreci de bugün başlıyor. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek. Bu haberle basın turunun sonuna geldik. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Benim şarkı çalmıyorum. Abi bana da mı diyor? Sana da evet. Şeye benzedi bu ya. Bana da mı? Fırına gidiyorsun ekmek almaya, ekmek yok. Hiç mi yok? Yok abi çalmıyorum. Benim programı format gereği ben istek şarkılarımıza yer veremiyorum. Hareketli çalıyorum, slow yazıyorsunuz. Slow çalıyorum, hareketli yazıyorsunuz. Ben akışına bıraktım, böyle gidiyor. Yıllardır da çok güzel gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Acelemiz yok. Kahramanmaraş'tan merhaba abla, günaydın. Misafirleri gelmişti. Haber vermişti. Misafirler gitti. Yine haber verdi. Yani müsaitiz. Gelmek isteyen varsa diyor. Gelebilir diyor. Kızıyla, Remzi'yle, Murat'la kalmış. Geçmiş olsun diyelim ablacığım. Merhaba ablacığım. Allah kavuştursun misafirlere. Kıbrıs'tan İbrahim ne tür para basıyorsun diyor. Aborjin pesosu basacağız. Araştırdık. Çok rağbet görmüyor. Sahte olup olmadığı da anlaşılmayacakmış. Abi millet kantarın topuzunu kaçırınca biz de böyle bir espriye daldık. Mehmet vardiya bitti, işten çıktık. Uykumuzu açtın, teşekkür ediyoruz diyor. Kantarcılığına selam gönderdik. Merak ediyorum, süte yoğurt katılıp yoğurt yapılıyorsa ilk yoğurt nasıl yapıldı? Aa, bunu eskiler bilirdi, onlara sormak lazımdı ama dur bakayım ya. Sevgili dostumuz da Bodrum'dan yazmıştı. Günaydın. Sait göndermiş. Keşke buraya gelseydin. Yani ağırlardık diye yazmış. Seneye inşallah. Geçen sene de böyle demişim. Seneye inşallah demişim. Abi de geçen sene de böyle dedin diyor. Seneye inşallah. Notumu aldım. Tamam, telefonu da aldım. Olur da o tarafa gelmek istersek bir yardım talep ederiz senden. Şimdi özellikle trafik cezaları ile ilgili haberler yapıldığında çok mutlu oluyorum. Bu haberleri duyduğum zaman başkalarına da örnek olsun diye paylaşıyorum özellikle. Ankara'da trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift yaparak

Vatandaşların can ve mal güvenliğini hiçe sayan sürücülere yönelik operasyon düzenlendi. 11 kişi gözaltına alındı. 12 araç trafikten men edildi. Oh, böyle burada içimden soğuk buz gibi sular aşağı indi. Şüpheliler, ayrıca bakın şüphelilere toplamda 2 milyon 78 bin lira para cezası kesildi. Yanlış duymadınız. 2 milyon 78 bin lira. 11 zanlı hakkında ise konudu terk etmeme, yani ev hapsi verildi. 12 araç trafikten men edildi, 2 milyon üstünde ceza kesildi, evden de çıkamazsınız denildi. Bol bol araba videosu izlersiniz, vakit geçirirsiniz evde.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurtdışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
7: Chery.
8: Bauplast. Hayat. İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
10: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
9: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
12: Televizyon deyince vatan.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. İlaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Velhasıl kelam, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftanın ilk günü, baştan söylemiştik, bizim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin. Kezban burada geldi, hoş geldi. Az sonra sizlerle birlikte sürçülisan ettiysek af ola diyelim. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Benim Zeynep Anacığım, bay bay.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edildi. Düzenleme bugün genel kurulda ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, bu süreç bir bölünme süreci değil, tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme sürecidir dedi. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan aylık ödeme artırılacak. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in tutuklanmasına tepkiler sürüyor. Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Behbi Bakıroğlu, bizi korkutamazlar, susturamazlar, geri adım attıramazlar, İlksen Başkanımız yalnız değildir dedi. Avusturya Başbakanı Christian Stocker bugün Türkiye'ye geliyor. Konuk Başbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkileri değerlendirilecek, bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması renkli görüntülerle kutlandı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İsakdar anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze planını reddetti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini açıkladı. Orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 9 şüpheli tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, 1 Haziran'dan itibaren 52 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirdi. Manisa'da dün orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin 8 saatlik yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Kanada'da orman yangınları giderek büyüyor. British Columbia eyaletinde alevlerin yaklaşmasıyla 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 130 kilometre kareyi aşan ormanlık alan kül oldu. Bir kişi yaşamını yitirdi. YKS'de tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri 24.28'de.

0: 8 Ağustos, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. LGS'de ikinci nakil süreci bugün başlıyor. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek. Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever'in cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Cansever'in cenazesi 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde son yolculuğuna uğurlanacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Beşiktaş'ta Hradec Kralov ve maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi 3. eleme turu revanşında Çekya ekibiyle oynayacağı maçı İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertli takım UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu revanş maçı öncesinde son antrenmanını bugün yapacak. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. 37 yaşındaki İsmail Köybaşı futbol hayatını noktaladı. Tecrübeli futbolcunun jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. MotoGP Britanya Grand Prix'sini Raul Fernandez kazandı. 15. sırada finiş gören Toprak Razgatlıoğlu Silverstone pistinden 1 puanla ayrıldı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: ETS'nin sunduğu Cezban'ın günlüğü başlıyor.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: İlaç, ilaç, ilaç, ilaç, diyor.
0: Kezban'ın günlüğü.
2: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dostu, sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu güzel bir hafta olsun. Hoş geldiniz.

0: YKS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Bir önde eşlik edecek sarı kuşaklılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
1: İki toplantı arasında
5: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
6: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Pilot garaj şoför ekspertiz.
9: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Pilot garaj şoför ekspertiz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi Mobil hayatını

0: kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Mikros Yemek.
2: Mikros uygulamasında.
4: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
5: İlaç gibi radyo.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Fetti koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Fetti dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
8: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Çok değerli bir sanatçı, çok sevdiğimiz bir dost. Sofradan dostlar birbiri eksiliyor gerçekten de. Çok kıymetliydi bizim için gerçekten de. Sevenleri onu hep ayrı bir yerde tuttular. Hep onun şarkılarını başka bir duyguyla dinledik. Çünkü o da bambaşka bir ruhla okuyordu şarkılarını. Mekanı cennet olsun inşallah. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak dualarla inşallah. Allah ganiye gani rahmetler eylesin. Hem ailesine hem yakınlarına hem tüm sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum bir kere daha buradan sevgili kralcılar. Devam edelim. Hatırlatmamızı da yapalım. Bugün kral etkinlik otobüsümüz Antalya'da olacak. Kulağınız bende olsun. Programın ilerleyen dakikalarında yine bir kralcımız kazansın diye güzel bir sürpriz hediyemiz var.
1: İlaç gibi radyo. Kral. Kezban'ın günlüğü.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Vay! Mercedes-Benz değil, faiz oranı sıfır.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: İlaç gibi radyo.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza setli hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Truga indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
5: İlaç gibi radyo.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Antalya'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
8: Adım Levent Barcılar, Konyaaltı'da Kral FM'i dinliyordum. Büyükşehir Belediyesi'nin orada Kral FM'in otobüsünün olduğunu duydum, hemen geldim. Sağ olsun hediyemi, çekimi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e de. Ayrıca teşekkür ederim ve bütün şarkılar kızıma ve hanıma, çocuklarıma gelsin.
9: İsmim Ali Kayan. Antalya'da taksiciyim. Kral FM'i dinliyorum. Antalya'da Kral FM'in otobüsü olduğunu duydum. Geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Antalya'daki taksicilere hediye ediyorum.
7: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
10: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. İlaç gibi radyo.

0: Bu şarkı da gurbete gitmiş olsun. Az sonra özellikle Antalyalı kralcılarımız bizi dikkatle takip etsinler. Kral Etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu ve günün şifresini vereceğim. Telefonunuz da yoksa hemen Kral uygulamasını indirin. Çünkü önemli. Uygulamayı soracak arkadaşlar. Uygulamanız hazır olsun. Değerli markaların 5 ya da 10 bin liralık hediye çeklerinden birini bugün bir kralcımıza teslim edeceğiz inşallah. Bunun için az sonra Antalya'nın neresinde Kral Etkinlik otobüsümüz lokasyonu vereceğim, adresi vereceğim. Bir de günün şifresini, kulağınız bende olsun.
1: Gönül kuşum ötmez oldu, tüten bacam tütmez oldu. Gönül kuşum

Sevgili Antalyalılar, bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz Antalya'da. Hemen lokasyonunu söylüyorum. Konyaaltı Belediyesi'nin yanındayız. Arkadaşlarımız sizi bekliyorlar. Kral Etkinlik Otobüsümüzde Konyaaltı Belediyesi yanındayız. Ve bugünkü şifremiz Damla Taş Mağarası. Tekrar edeyim. Antalyalı kralcılarımız için bugün Konyaaltı Belediyesi'nin yanında arkadaşlarımız Kral Etkinlik Otobüsümüzde sizi bekliyor. Günün şifresi Damla Taş Mağarası. Telefonunuzda Kral uygulaması bulunsun. Değerli markaların 5.000 lira veya 10.000 liralık hediye çeklerinden birini bugün bir kralcımız kazanacak. Ve ben az sonra kazananı buradan sizlere duyuracağım.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Bakalım bugünün tarihlisi kim olacak? Biraz türkülerle devam edeceğiz. Bu arada da tekrar hatırlatayım. Kral etkinlik otobüsümüz bugün Antalya'dan Konyaaltı Belediyesi'nin yanında sizleri bekliyor. Şifremiz Damla Taş Mağarası. Bugünün şifresi Damla Taş Mağarası. Telefonunda Kral uygulaması bulunan ve ilk giden sevgili kralcımız 5000 liralık veya 10.000 liralık değerli markaların hediye çeklerinden birinin sahibi olacak.

0: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
10: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
11: Merhaba, ben Özgür. Antalya'da yaşıyorum. Kral FM Kezban'ın günlüğünü dinlerken otobüsün Konyaaltı Belediyesi yanında olduğunu öğrendim ve hemen otobüse gelip hediyemi aldım. Kral FM ve Kezban Hanım'a teşekkür ederim. Krala selam, damara devam. Sıradaki şarkıyı eşime hediye etmek istiyorum. Saygılarımla, kolay gelsin.
12: Ben de sana teşekkür ederim Özgür. Hediyeni güle güle iyi günlerde kullan. Eşine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kulağınız bizde olsun sevgili krallar. Yaz boyunca şehir şehir, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezeceğiz. Bir sokakta karşınıza çıkacağız, güzel hediyeler dağıtmaya devam edeceğiz.

Ben sevdim mi? Çok fena acıyor. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden bu dünyada da o dünyada da beni bırakma. Bırakma beni. Beni.

kandığımı nihayet

öldüğümü. Nihayet öldüğümü nereden bilecektim? Orhan Baba'nın efsane şarkısı Ferhan'ın güzel yorumuyla geldi. Bu arada hatırlatalım, Kral FM'i Uydu anteniyle dinleyen sevgili kralcılarımız, 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişecek. Birkaç gün sonra bir anda ulaşamaz olursanız hemen otomatik tarama yapın.

Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek bir kaliteyle takip etmeye devam edin. Hatırlatayım tekrar, Kral FM'in uydu anteniyle takip eden kralcılarımız için bir hatırlatma. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişecek. Otomatik tarama yapıp Kral FM'i yeniden bulduktan sonra daha yüksek kalitede izleyebileceksiniz.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Ve geldik bugün de programın finaline sevgili kralcılar. Kibariye'nin muhteşem yorumunu Selami Şahin takip edecek. Yine unutulmaz 1987 yılından

eskilerden ama eskimeyen şarkılardan biriyle sizi baş başa bırakıyorum. Reklam dönüşü Gülden Karaböcek'ten ve Müslüm Baba'dan iki güzel şarkım var. Kaçırmayın. Benden hemen sonra Ali Enkral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Hayırlı bir hafta olsun. Hepimiz için huzurlu bir hafta olsun. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F ve 2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X ve 2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
8: Kezban'ın günlüğü.
9: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: STT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 31, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir güneşli 37, Bursa yer yer sağanak yağışlı 33, Antalya güneşli 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta diliyorum. İki günlük aranın ardından tekrar birlikteyiz 13'e kadar. Gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de bol bol yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

çıkmaz olaydım. Yolum düştü köyünüzden, geçmez olaydım, gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım.

gözler yumulur. Aşıkların yüreğinde ateş kurulur. Bir garibim bu yerlerde halim nice olur. Gelmez olur.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam.

Birlikteliğimize. Bu arada geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Nijer'den yayınımı gerçekleştirdim. Afrika'dan yayınımı gerçekleştirdim. İHA İnsani Yardım Vakfı ile beraber bir takım projelerin hayata geçirilmesi konusunda davet aldık. Çok kıymetli oyuncu arkadaşım, değerli kardeşim Metin Yıldız'la beraberdik. İHA yetkilileriyle beraber Nijer'de birçok projenin hayata geçirilişini bizler de şahit olduk. Sevgili Metin'le beraber kısa bir seyahat oldu. 5 günlük bir seyahat oldu ama çok keyif aldık biz bu arada. Metin de aynı şekilde. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun kırmadı davetimizi. Geldi oraya yapılan yardımlara. O da şahit oldu. Evet, geçen hafta mesajlarınızı yer veremedim. Bugün bol bol mesajlarınıza, isteklerinize yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına isteklerinizi ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

Dinmeye başladı. Şöyle dönelim mesajlarımıza. İyi yayınlar. Şadiye Batmaz, sizi Mersin Tırtar'da deniz kenarında dinliyoruz. Senden bir ricam var, çalarsan sevinirim. Bana size ve kral dinleyenlerine armağan olsun diye bir not iletilmiş. Lütfü Atalay Karaman'dan sevgiler, saygılar, iyi yayınlar diye kısa bir mesaj. Sakarya Pamukova'dan Camcı Bahtiyar, herkese selamlar. Benim de bir isteğim var. Pamukovalılara ve tüm camcılara armağan olsun. İyi yayınlar, güzel insan Gaziantep'ten Dövmeci Apo. Sıradaki şarkı bütün kralcılara armağan olsun. Ordu'dan selamlar. Canım oğlum Yağız Alan için onu çok sevdiğimi iletir, çalarsanız sevinirim diye bir not iletilmiş. Bu arada Kral FM'in uydu frekansı ayın 16'sından sonra değişiyor. Onu da ben iletmiş olayım. Eğer uydudan bizleri takip ediyorsanız, uydudan dinliyorsanız ayın 16'sından sonra uydu frekansımız değişecek. Daha kaliteli, daha net bir yayın için ayın 16'sından sonra cihazlarınızda yeniden tarama yapmanız gerekiyor. Haberiniz olsun.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarından. İklimsa.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Antalya'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Adım Levent Barcılar, Konyaaltı'da Kral FM'i dinliyordum. Büyükşehir Belediyesi'nin orada Kral FM'in otobüsünün olduğunu duydum. Hemen geldim. Sağ olsun hediyemi, çekimi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e de. Ayrıca teşekkür ederim ve bütün şarkılar kızıma ve hanıma, çocuklarıma gelsin.
5: İsmim Ali Kayan. Antalya'da taksiciyim. Kral

0: FM'i dinliyorum. Antalya'da Kral FM'in otobüsü olduğunu duydum. Geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Antalya'daki taksicilere hediye ediyorum.
1: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Mesajlarınız da gelmeye başladı bu arada. Mesajlarınıza da göz atmaya devam edeceğim. Bu arada Üsküdar'dan çok kıymetli başkanım, değerli abim, sevgili Esat Kalay. O da şu an kral dinliyor. Selamlarını iletmiş. Ben de buradan sevgili Esat Başkan'a ve onu tanıyan tüm dostlarına çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. İyi günler, İstanbul Sultan Gazi'den yazıyorum. Eniştem için sizden bir isteğim var demiş. Mirza Eroğlu göndermiş mesajı. Osmaniye'den, Aydınlar Mahallesi'nden Enes Topal, babamla birlikte çalışıyoruz. Bizler için de bir şarkı çalarsan sevinirim, babama armağan ediyorum demiş. Türkan Kaya istek şarkısını yazmış, tüm kralcılara armağan olsun diye. Gurbetçiler için bir isteğim var, Akın Çelik göndermiş mesajı. Son bir mesaj, Bursa Keleş'ten gelmiş, Yörükoğlu abime bir isteğim var, Eyüp Mutlu iletmiş mesajı. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 10 Ağustos Pazartesi gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Gözler Meclis'te terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edildi. Düzenleme bugün genel kurulda ele alınıyor. Süreci yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. Ayrıntılar için söz NTV muhabiri Özgür Akbaş'ta.
2: En kritik aşamaya geçildi. Komisyonda 18 saatlik bir mesainin ardından teklif kabul edilmişti. Şimdi ise genel kurul aşamasına geçildi. Tabii İyi Parti şiddetle karşı çıkıyor. Bu yüzden İyi Parti'nin bugün yine grup önerisi vermesi ve süreci yine uzatmaya çalışması bekliyoruz Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde. Ama şunu belirtelim. Bu teklif temel yasa olarak ele alınacak. Bu aslında siyaseten kullanılan bir yöntemdir. Yasama sürecini hızlandırmak, zamandan tasarruf etmek ve Meclis Genel Kurulu aslında bir noktada daha verimli çalıştırmak adına kullanılan bir yöntem. Temel yasa yöntemi iki bölüm halinde ele alınacak. 12 maddeden oluşuyor. 6 madde birinci bölümde, 6 madde ikinci bölümde ele alınacak. Teklifin tabii bugün sabaha kadar çalışılarak yasalaşmasını bekliyoruz. Oldukça önemli bir düzenleme. Terörsüz Türkiye sürecinin, bu iki yıllık sürecin hukuki altyapısını oluşturan bir düzenleme ve bu düzenleme, yalnız şunu hatırlatmayı yapalım, meclisten geçmesi, yasalaşması demek her şeyin bittiği anlamına ya da sürecin başladığı anlamına gelmiyor. Teklifin yasalaşmasından sonra PKK'nın silah bırakmasının tespiti ve teyidi gerekiyor. Yani bugün yasanın genel kuruldan geçmesinin, yasalaşmasının, bu teklifin yasalaşmasının her şeyin başladığı anlamına gelmeyeceğini bir kez daha vurgulayalım.
1: Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağdurlere yapılan aylık ödemede artırılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşecek. Görüşmede Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İsrail, Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze planını reddetti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini açıkladı. Orman yangınlarına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Gürlek'ten geldi. Gürlek, 1 Haziran'dan itibaren 52 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirdi. Manisa'da dün orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin 8 saatlik yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Kanada'da orman yangınları giderek büyüyor. British Columbia eyaletinde alevlerin yaklaşmasıyla 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 130 kilometre kareyi aşan ormanlık alan kül oldu. Bir kişi yaşamını yitirdi. YKS'de tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. LGS'de ikinci nakil süreci bugün başladı. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek. Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever'in cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Cansever'in cenazesi 12 Ağustos çarşamba günü Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde son yolculuğuna uğurlanacak. Bizden

0: Bir haber, Kral Otobüsü bugün Antalya'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST düz endeksi haftaya %0,33 yükselişle 13.825,07 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.800'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.71, euro 55.20, gram altın 6.683 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 65.000 dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Beşiktaş'ta Hradek Kralov ve maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi 3. eleme turu revanşında Çekya ekibiyle oynayacağı maçı İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. 37 yaşındaki İsmail Köybaşı futbol hayatını noktaladı. Tecrübeli futbolcunun jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Renault'a rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Ankara'dan İrem göndermiş mesajı anneme ve 7593'ün şoförü canım dayıma armağan ediyorum. İyi yayınlar abi diye bir not iletmiş. Teşekkür ediyorum. Antalya Döşemaltı ilçesinden Adaş, Antalya çok sıcak. Ali Can Kurtaran göndermiş mesajı. Vallahi ben de şu an Malatya'dayım. Malatya'da hatırı sayılır bir sıcaklık var. Antalya'yı aratmıyor bu arada. Haberiniz olsun. Balıkesir Sındırgı'dan Hüseyin Erat, iyi yayınlar abim. Sıradaki şarkı size ve tüm tütün üreticilerine armağan olsun. Sındırgı'ya da gitmiştim 2 ya da 3 yıl evvel. Sevgili Hüseyin Erat'la tanışmıştık. O da bağ bahçe, tarla, tapan işleriyle uğraşan çiftçi bir kardeşimiz, bir kralcımız. Sağlam bir kralcıdır bu arada. Çocuklarına ve sana selamlar sevgili kardeşim. Sıcak havalara dikkat edelim. Bir kıvılcım yetiyor diyor. Bir ağaçtan 1 milyon kibrit çıkar ve bir kibrit 1 milyon ağacı da yok eder diye bir not iletmiş Eyüp Mutlu. Evet, yaz geldiğinde maalesef böyle üzücü haberler duyuyoruz. Önlemler arttırıldı. İnşallah orman yangınıyla alakalı kötü haberler, üzücü haberler almayız. Mustafa Özkara göndermiş, Kayseri'den iletmiş mesajını, selamlarını göndermiş. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır.

Evet, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Arnavutköy Haratçı Mahallesi'nden lastikçi Murat kardeşim selamlar iletiyorum, kolaylıklar diliyorum. Tüm Sivaslı hemşerilerine çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. İyi günler Afyon Çamözü köyünden selamlar. Üstün Baba'dan bir iş isteğim var. Vişne toplayanlara gelsin diye bir not iletmiş, Emel göndermiş mesajı. Az evvel Müslüm Gülses çaldım, sıradaki şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Aysel Baykan, kulağımız sende, haftan güzel, bereketli, sağlıklı olsun inşallah sevgilerimle diye bir not iletilmiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de aynı dilekleri ben iletmiş olayım. Osmaniye'den Enes göndermiş mesajı, babamla birlikte dinliyoruz diye bir not iletmiş. Çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

0: Hayal gibi. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edin.
0: İlaç gibi radyo.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
3: Budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazerde multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Dedik Piliç Platon'un kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Sevgili Minennem, ev işi yapıyoruz. Seni dinliyorum. Öyle bir şarkı çal ki zaman kolay geçsin, çabuk geçsin diye bir not iletmiş. Kolaylıklar diliyorum. Çalacağım şarkıyı sana armağan edeceğim. Ferdi Tayfur bu arada son şarkım. Bu arada geçtiğimiz gün bir mesaj iletmişti kralcımız. 2001 yılında İstanbul'da Selimiye Kışlası'nda Kral Efemi, yani seni sabahlara kadar dinlerdik. İstekte bulunurduk, sen de bizi kırmaz, askeriz diye şarkılarımızı çalardın, anılarımızı tazeledik diye bir not iletmişti. Bektaş göndermiştim mesajı, Bektaş Eftal. Bugün bir şarkı çalacağıma dair söz vermiştim. Son dakika aklıma geldi, unutmadan bu şarkıyı da sana armağan edeceğim sevgili Bektaş Eftal. Duyuyorsan eğer, son şarkımı sana armağan edeyim. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 31, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir güneşli 37, Bursa yer yer sağanak yağışlı 33, Antalya güneşli 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

sesle masamda yarım kalmış kadehler içeride.

yok sende. Ağlayan gözlerinde odamda bitmiş aşkın havası.

0: sevincime eller çaldı.
1: Alem Kralı'ndan Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den herkese sevgiler, selamlar, sevgili Afrikalara çok teşekkür ediyorum. Günlerden pazartesi, yeni haftaya başladık dostlar. Hepimiz için yeni hafta sağlık, mutluluk, huzur getirsin, güzel bir hafta olmasını diliyorum. Biliyorsunuz ki Kral FM etkinlik otobüsü Türkiye'nin dört bir yanı dolaşmakta. Bugünkü durağı ise Antalya. Antalya'da bizi dinleyen kralcılarımız lütfen telefonlarınıza Kral uygulamasını indirmeyi unutmayınız. Şifremiz Dim Çayı. Dim Çayı bugünün şifresidir.

Kral FM'in etkinlik otobüsünü bulmuş olduğu lokasyon ise Antalya Belek. Belek Saat Kulesi'nin hemen yanında Kral FM etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Antalya Belek'te Belek Saati Kulesi'nin hemen yanında Kral FM'in etkinlik otobüsü sizleri beklemekte. Anonsunu duydunuz. İlk ulaşan dinleyicimize 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Belek'te Belek Saati Kulesi yanında Kral FM'in etkinlik otobüsü kralcımızı bekliyor. Şifremiz Dinçayı. Bakalım ilk ulaşan dinleyicimiz kim olacak?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank Past uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Mobilin bankası Akbank.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye var.

yapılan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
4: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

Meskin yüreğine dokunan bir sesi de uğurladık dostlar, değil mi? Cansever hayatı boyunca acıyı da, özlemi de, ayrılığı da sesiyle anlattı. 1990'lı yıllardan itibaren kendine has yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünü resmen fethetti. Kolay bir hayat yaşamadı ama ne yaşarsa yaşasın sesiyle ayakta kaldı. Son döneminde verdiği sağlık mücadelesinde de sevenlerinin duasına tutundu ama olmadı. Bugün Cansever'i maalesef şarkılarıyla anacağız. Onun da mekanı cennet olsun, gittiği yerde huzur bulsun. Arabesk'in o hüzünlü tarafında şarkılarıyla her zaman yaşayacaksın Cansever. Mekanı cennet olsun, tüm sevenlerine, ailesine ve müzik dünyasına sabırlar diliyoruz efendim.

0: Evet, Kral FM'in etkinlik otobüsünün Antalya'da olduğunu söylemiştim. Anonsunu duyar duymaz Kral FM'in etkinlik otobüsüne ilk ulaşan dinleyicimize hediye çekini verdik. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Ben Sezai Avan. Antalya'da yaşıyorum. Kral FM'in anonsunu duydum. Belek Saat Kulesi'nin orada. Hemen gittim. Hediyemi aldım. Arkadaşlarıma ve sevdiklerime çok çok selam söylüyorum. Ve turizm işimle uğraşıyorum. Tüm şoför arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kazasız belasız.

0: Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüm elime alacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanım ne gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın Kızılhan, yalnız sen. Yalnız sen olacaksın.
1: Evet, zordayım dedi Azer Bülbül. Hemen hemen birçoğumuzun zorda ve darda kaldığı zamanlar olmuştur. İşte böyle zamanlarda kimin yanınızda olduğunu çok daha iyi anlarsınız. O günlerde herkes konuşur ama gerçek dost yükünüzü hafifletmek için uğraşır. İşte bu yüzden darda kaldığınız zamanlarda lütfen isyan etmeyiniz, kırılmayınız. Belki de hayat size kimin gerçekten sizinle olduğunuzu göstermek için bu süreci yaşatıyordur. Dolayısıyla kaybettiklerinize değil, kazandıklarınıza bakın kardeşim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Serdenen sonlu aç ye.
3: Ağustos'a özel %10 indirim. 8 yıl garantili Mitsubishi Heavy klimalar, maksimum kartı özel 12 taksit ve 2500 lira maksi puan fırsatıyla.
4: Mitsubishi Heavy klima devi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
7: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

Nejat Alpen ne kadar sensiz bir hayata alışamadım dese de siz alışmaya çalışın. Çünkü bazı gidişler her ne kadar can yaksa da zamanla insan her şey alıştığı gibi o gidenin yokluğunda alışıyor kardeşim. Sizi bırakıp gidene değil yanınızda kalmayı seçene kıymet verin. Çünkü hayat bir kişiden ibaret değil. Bugün yüreğiniz yanacak eyvallah ama yarın o acı bir şekilde deneyecek. Yeter ki kendinizden vazgeçmeyin.

0: O çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRK sundu.

Evet, şarkılar yüreğimizi öyle beşiyor ki kardeşim. Bazen bir söz yıllardır susturduğumuz bir yarayı yeniden hatırlatıyor, değil mi dostlar? İşte bu yüzden bu şarkıları sadece dinlemiyoruz, kendimizden bir parça buluyoruz. Bazı şarkılar kulağa değil, resmen yüreğe dokunuyor. İşte yüreğe dokunan bir şarkımız daha var. Bu arada 0532 703 9200 WhatsApp numaramızdan mesajınızı yayınımıza ulaştırabilirsiniz.

0: Habitat'ı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derece.

0: derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Bir yudum alana bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişe
4: Füsti Şeftali budur.
5: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
10: Ya baba, 5 dakikadan sonra hemen yatacağım.
11: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
12: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
13: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya,
1: çok iyi ya Avea. Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Olmasaydı derdimi söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Babalar listeliğindeyiz. Bir dönemi değil, bir ömrü anlatan şarkıları arda arda sıralama vakti. Şöyle radyolarımızın sesini birazcık daha açabilir miyiz? Eyvallah. Aç sesini kardeşim.

WhatsApp numaranızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım. Giresun Göreli'den Özkan Aslan. Sevgiler, selamlar kardeşim, sana ve sevdiklerine de armağanımız olsun. Kendisi kepçe operatörüymüş. Kardeşi Kerim Çeliktaş'a da bir şarkı rica etmiş. Harbi kız, mutlu bir hafta diliyorum herkese. Nazan ben Antalya'dan, sevgiler demiş, eksik olması. Ferit Alp istekleri vardı, değerlendirdik. Sevgili Necip kardeşim, sana da armağanımız olsun. Isparta'dan Gülten kardeşimiz de programımızı severek dinleyen kralcılarımızdan. Silke'den Songül'cüm, sen hoş geldin, sefalar getirdin. Ve son olarak da Ercan Kısa Balıkesir'den bize dinleyen kralcılarımızdan, ona da bu güzel yorumu gönderiyoruz.

Samsun Ömer Şahbazoğlu kardeşim, sana ve tüm belediyede çalışan arkadaşlarına buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz her birine. Ayla Enes yoklamada yeni alan kazılarımızda İncirli'de konteynerda bizi dinlemekte olan annesi Emine, ablası Ayşe, Cemile, Aynur ve abisi Cengiz Mete, kardeşi Cevat armağan etmiş. Yeğenlerini unutmamış. Eyvallah. Mayıs Akhisar'dan şehir içi halk otobüsü şoförü olan sevgili Semra'cığım, kaptan maşallah, hanım kaptanlarımızdan tüm meslektaşlarım için bir şarkı istiyorum abi kız demiş. Yolun açık olsun Nazlıcan, selamını aldım. Sana ve sevdiklerine de yazacağımız güzel bir reçete var. Çorum'dan Berber kardeşimiz sevgili Yücel, o da tüm çalışma arkadaşları için bir şarkı rica etmiş. Biz de kolaylıklar diliyoruz ona ve tüm esnaf kardeşlerimize. İmparatorum'un güzel yorumunu gönderiyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Şey, bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.

0: 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

Alem Kralı'nda geldik programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar, keyifli bir yayın diliyorum. Nasip olursa yarın saatler uçu gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar buluşmak ümidiyle bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Gözler mecliste terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren mesainin ardından kabul edildi. Düzenleme bugün de genel kurulda ele alınıyor. Süreci yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alalım.
2: En kritik aşamaya geçildi. Komisyonda 18 saatlik bir mesainin ardından teklif kabul edilmişti. Şimdi ise genel kurul aşamasına geçildi. Bu teklif temel yasa olarak ele alınacak. Bu aslında siyaseten kullanılan bir yöntemdir. Yasama sürecini hızlandırmak, zamandan tasarruf etmek ve Meclis Genel Kurulu aslında bir noktada daha verimli çalıştırmak adına kullanılan bir yöntem. Temel yasa yöntemi iki bölüm halinde ele alınacak. 12 madde oluşuyor. 6 madde birinci bölümde, 6 madde ikinci bölümde ele alınacak. Teklifin tabii bugün sabaha kadar çalışılarak yasalaşmasını bekliyoruz. Oldukça önemli bir düzenleme. Terörsüz Türkiye sürecinin, bu 2 yıllık sürecin hukuki altyapısını oluşturan bir düzenleme ve bu düzenleme, yalnız şunu hatırlatmayı yapalım, meclisten geçmesi, yasalaşması demek her şeyin bittiği anlamına ya da sürecin başladığı anlamına gelmiyor. Teklifin yasalaşmasından sonra PKK'nın silah bırakmasının tespiti ve teyidi gerekiyor. Yani bugün yasanın genel kuruldan geçmesinin, yasalaşmasının, bu teklifin yasalaşmasının her şeyin başladığı anlamına gelmeyeceğini bir kez daha vurgulayalım.
1: Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan aylık ödeme artırılacak. Avusturya Başbakanı

0: Thomas Stoker, Türkiye'ye geliyor. Konuk Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkileri değerlendirilecek. Bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı, Amerika-İran müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumla Gazze Barış Planı'nın aralarında bulunduğu bölgesel konu başlıkları değerlendirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması için Amerika'ya karşı algının değiştiğini gösteriyor dedi. Sözlerine, bölge ülkeleri son 3 yılda güvenliğin sahte aracılardan satın alınabilecek bir meta olmadığını anladı diye devam eden Bekai, İran'ın her zaman bölge ülkeleri arasında işbirliğine dayalı güvenlik mekanizmalarından yana olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, yeni bir saldırı emri vermek yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebileceğini belirtti. İsrail, Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze planını reddetti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini açıkladı. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. LGS'de ikinci nakil süreci bugün başladı. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Antalya'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'ya gidiyor. Sarı lacivertler yarın saat 21.30'da Sturm Graz'a konuk olacak. Turu geçen taraf playoff'ta Lyon, Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ta Hradec Kralov ve maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibiyle oynayacağı maçı İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada yüksek sıcaklıklar ve nem etkisini göstermeye devam edecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya güneşli 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
6: Kaan.

Bazen sözler verilir, bazen olmasını istediğimiz şeyler maalesef olmadığında bu serzenişleri dile getirebiliyoruz. Hayatın akışı, hayatın kuralı bu. Sitem etmiyor muyuz, ediyoruz. Birçoğumuz sevdiklerinden ayrı ya da özlem dolu. Allah kavuştursun. Harbi kız, teşekkür ediyorum. Harbimizi uğurladık. Birbirinden değerli sanatçıların yorumlarına yer verdi.

Yüreğine sağlık. 10 Ağustos günlerden pazartesi, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum kralcılarımıza. Az sonra nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağım. Mesajlarınızı Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından alemin kralına, Kral FM'e ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Hayatımıza damgasını vuran şarkılardır bu şarkılar. Her tarzın en iyileri. Radyonuzda ve duyduğunuz üzere bu şarkılarda 17'yi gösterene dek sevgili kaptanımız mikrofon başına gelene dek devam edecek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Pilot garaj oto ekspertiz.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4469.
4: Pilot garaj oto ekspertiz.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de. Kaan.

beklesen, ne beklesen, yaradandan ya da kaderinden ele geçmez. İstedin uğruna savaş vermediysen, ne söylesen, ne beklesen, yaradandan ya da kaderinden

0: çekmediysen.
1: Hani

Gül güzel yüzüm, gülmek güzel bir eylem. Bazen bunu yapamıyoruz ama işte. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin, nasip etsin. Güzellikler içerisinde geçsin herkesin ömrü. Böyle dua etmek gerek. Bu arada Cengiz Baba hayranları, Cengiz Baba sevenleri, bu şarkı sizin için de. Ah, bu şarkı yok, bu şarkı. Kadirhan'la yazışıyorum da bir taraftan. Kadirhan, sözünü tut bak. Akşam olduğu zaman unutma. Ona göre. Kadirhan'a diyorum, Kadirhan bu konuda bana bir yardım eder misin diyorum. Tamam, ben hallederim diyor. Ah Kadirhan'a sağ ol, teşekkür ederim. 15.30 Alemin Kralı'nda saatler. 0532 703 92 00, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ulaşacağınız WhatsApp numarası. Cengiz Baba yorumuydu. Tuğba Hanım, size ve sevdiklerinize hediyemdi. Feride Hanım'dan ailesine, sevdiklerine ve Samsun'a selamlar. Atakum'da boya yapıyoruz ya. Muharrem, hoş geldin. Eyvallah, sağ olasın. Sana ve çalışma arkadaşlarına armağan etmek isterim, ailene şarkıları. Yalova merkeze selamlar. Ebu Bekir Bey, hoş geldiniz. Eskişehir'den Seda sıradaki şarkıları eşime Alparslan'a armağan ediyorum diyor. Hani böyle bazen sana değer, seni çok seviyorum, çok değer veriyorum dediğiniz insanlar vardır hayatta. Bu şarkının sözleri çok güzeldir. Rahmet ve dua ile İbrahim Erkal, Alemin Kralı'nda.

boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğim güneşim olsun diye.

kimimize göre bitmeyen, kimilerimize göre ne kadar çok sevsek de yetmeyeceğine inandığımız yetmeyen sevgiler vardır. Ölçüsünü bir türlü bulamıyoruz. Ümit ve sen. Yetmez ki alemin kralındaydı. Radyoların sesini şöyle bir kademe daha yükseltelim. Çok fazla rahatsızlık vermeden kralcılarım, olur mu? Ya ciğer kalmadı vallahi. 41 dakikada. Orhan Bey hoş geldiniz. Seyir halinde dinliyor. Yozgat Sorgun'a selamlar. Hanifi şarkıları kralcılara armağan etmek ister. Keyifle. Özlem Yücekaya Sivas'a selamlar. Bafra'ya, Yılmaz İlter'e armağanmış şarkı. Ve söz...

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erçekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleri

0: almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Merhaba, hızlı bir fon çektirmem lazım ama müsait misiniz?
8: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
9: Üçüncü çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başıma.
10: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: Üstün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: İki toplantı arasında
5: yüksek proteinli bir şey ye. Serden Ertonlu aç ye.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

kapına kırmızı bir gül bıraktın, bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza armağandı. Antalya'dan sevgili Deniz Karay'a armağan olsun şarkı, kral etkinlik otobüsünden şapka aldım diyor. Arkadaşlarımız yardımcı olmuşlar sevgili Deniz'e. Kral etkinlik otobüsü Antalya'da kaptanımıza ve sevgili Özgür'ümüze de buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Özgür'cüğüm dinliyorsun umut ediyorum ki. Emeğin büyük. Sevgili Nurdağan, hoş geldin, sefalar getirdin. Ve sevgili Erdal, Erdal karavanda ömrünü sürdürüyor bu arada. Ordu'dan dinleyenlerimiz var. Behlül Yılmaz, sevgiler, kolay gelsin. Fatoş Hanım, Niğde Merkez Cezaevinde yatan kardeşi Hamit Erdem'e ve arkadaşlarına armağan ediyor şarkıyı. Allah kutlarsın. Dileklerimi iletiyorum tüm kader mahkumlarına. Termede fındık topluyorlarmış. Aa, kolay gelsin. Fındık bahçesinde. Ama isim yazmayı da ihmal ediyor kralcılarımız. İsimleri yazmayı unutmayınız, olur mu? Bu güzel şarkılar sahipsiz kalmasın. Adreslerine ulaşsın istiyorum çünkü. Emine Berat Aktaş ve Aysun Kutlu, İrem Uysal, Leyla Parlak ve Salih Aktaş, hoş geldiniz. İzmir'den Sinem. Sinem, İzmir'de hava sıcak değil mi? Vallahi Türkiye'nin genelinde böyle bir sıcaklık var. Şu an ev işleri yapıyorum. Şarkıyı canım çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Yavrularınıza ve size hediye olsun. Antalya'dan sevgili Hüseyin, hoş geldin. Pekala. Necat Alp, unutma yanındayım alemin kralında. Kısa bir ara vereceğim. 3 şarkıyla baş başa bırakacağım. 16-15 reklamlarının hemen sonrasında alemin kralında ustalara saygı kuşağı var. Ayrılmayın.

0: Tom Renault Expertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'ya gidiyor. Sarı lacivertler yarın saat 21.30'da Sturm Graz'a konuk olacak. Tur geçen taraf playoff'ta Lyon, Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ta Hrade Kralo ve maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibiyle oynayacağı maçı İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
10: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Söz verdiğimiz gibi buralardayız ve ustalara saygı kuşağını başlatalım. Ama bir hatırlatma. Kral FM uydu anteniyle öncelikle takip edip dinlemekte olan dinleyenlerimiz için söylüyorum. Kral FM'i uydu anteniyle takip edenler. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapıyorsunuz ve Kral FM'i yeniden bulup daha yüksek kalitede dinliyorsunuz kralcılarımız. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişecek. Otomatik taramayı tekrar yapmanız gerekiyor ve Kral FM'i yeniden bulup daha yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Ve rahmet dua ilanalım. Ferdi Baba ve sonrasında Müslüm Gürses, akabinde Orhan Gencebay alemin kralında olacak. 80'li yıllara götürelim kralcılarımızı. Bu şarkı yok. Manisa'ya selamlar Fatma Hanım eşi İbrahim Bey'e armağan ediyor şarkıları. Bu arada 17 itibariyle sevgili kaptanımız mikrofon başında. Uzun yol kaptanı Osman Baydoğan armağan olsun. Kralcılara armağan etmiş tüm kaptanlara. Sivas'a selam. Tekin hoş geldin. Akıncılardan Biricik Kızı Begüm'e armağan ediyor şarkıları. Tabii ki. Sıradaki şarkıyı kızım için çalar mısınız Melisa için demiş kralcımız. Hamit Çınarcı değil mi? Tamam ama ismi yazmamışsın bak. İsmimi niye söylemiyorsunuz diyorsunuz. Fakat isim yazın. Olur mu? Bazen unutuyorsunuz doğal olarak. 0532-703-92-00 Alemin Kralı'nda kralcılarımızın ulaşacağı WhatsApp numarası. Şeyi çok merak ediyorum. Kral FM'i dinleyip de mesaj göndermeyen kralcılarımız çok fazla. Şöyle kısa bir mesaj gönderin ya. Ben şu ilden, şu ülkeden Ahmet, Ayla, Mehmet bilmiyorum. Hani varlığınızı belli etmenizi isterim. Suskun takipçilerimiz çok fazla çünkü. Onun farkındayım. Ve Ferdi Baba, her şeyi bitirdik. Alemin Kralı'nda. Bir zamanlar ne dinlerdim bu şarkıyı ben ya.

Orhan Baba hayranları, bu şarkı sizler için de fazla bir zaman kalmadı. Akşamın şu güzel saatlerine yavaş yavaş ilerken, ilerleyen dakikalarda kaptanımız mikrofon başında. Biraz evvel dedim ki hani suskun kalan kralcılarımız şöyle bir kendini belli etseler iyi olmaz mı diye. Ya, o kadar çok mesaj ulaştı ki. Yani sabaha kadar okusam bitmez bu arada. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Varlığınızı oralarda bir yerlerde Kral FM'e eşlik edip bu şarkıları dinlediğinizi bilmek güzel. Barış Varlar, Rukiye Hanım, hoş geldiniz. Hacer Atek, Nuran Ayraç, Hülya Hanım, Orhan Baba şarkısı size ve sevdiklerinize, çalışma arkadaşlarınıza. Sevgili Muhammed Ali'ye şarkı sana armağan olsun. Sanki demiş mesajı gönderiyoruz, okuyorsun Kaan. Okudum bak. Arada da bir kızmış yani. Berber meslektaşlarım için bir şarkı. Evliya hoş geldin, sefalar getirdin. Bağcılar'dan Mustafa'ya armağan olsun. Kocaeli Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi bölümünde yatmakta olan Gülay ikinci için armağan olsun. Acil şifalar dileklerimizi iletelim. Sibelcan'la devam ediyoruz. Marmaris'e selamlar. Hüseyin Akıncı. Şişli'den Kurtuluş'tan Neşe Gül Hanım, hoş geldiniz. Kocaeli'de fabrikada 50-60 kişi çalışıp dinliyoruz. Cengiz Baba yorumuna yer vermiştim ama sıradaki şarkıyı da armağan etmek isterim. Radyoyu yeni açtınız tahmin ediyorum. Yurt dışında dinleyen gurbetçilerimizi unutmuyorum. Hollanda'ya selamlar. İlhan Öztürk, Breda'dan mesajı ulaştırdı. Almanya'dan Melihat Hanım'a armağan olsun şarkı. Sözü Sibelcan'a bırakacağız. Çok yoğun çalışanlar var. Kolay gelsin hepinize. Bol kazançlar dileklerimi iletiyorum. Çorlu'dan Mustafa Çetin'e de armağan olsun. Ve Sibelcan gözün kesmiyor bir Orhan Baba klasiği alemin kralında. Az sonra veda için buradayım.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

Az sonra sevgili kaptanımız mikrofon başında. Kaptanım, güzel bir akşam diliyorum. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri dinleyen, ağırlayan kıraatçılarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıralım bu vesileyle de. Herkese teşekkür ediyorum. Artık yavaş yavaş akşam trafiği de başlıyor. Herkes evlerine gidiyor, araçlarında dinlemeye başladılar kıraatçılarımız. Rahmet ve dua ile anılıp tekrar Yılmaz Erbilbül ailenin kralında yarın Halbi Kız'dan hemen sonra tekrar kavuşmak, buluşmak dileğiyle hayırlı, sağlıklı, keyifli, güzel bir hafta diliyorum kıraatçılarımıza.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 10 Ağustos Pazartesi gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çerçeve yasa teklifine Yeni Parti'den destek, İyi Parti'dense red geldi. Yeni Parti lideri Özel, barış hakkının önünde durmayacağız, ben ve arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz diye konuştu. İyi Parti lideri Dervişoğlu'ysa biz hayır diyeceğiz, tarihin doğru yerinde duracağız, milletimizin huzurunda namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bekai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması için Amerika'ya karşı algının değiştiğini gösteriyor dedi. Sözlerine, bölge ülkeleri son 3 yılda güvenliğin sahte aracılardan satın alınabilecek bir meta olmadığını anladı diye devam eden Bekai, İran'ın her zaman bölge ülkeleri arasında işbirliğine dayalı güvenlik mekanizmalarından yana olduğunu söyledi. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerine yoğunlaştırdığı saldırılara devam ediyor. Husi isyancılar Kızıldeniz kıyısındaki El Muha kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı. Adalet Bakanı Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Görüşmede Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alındı. Tekrar başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ izlerine rastlanmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 9 şüpheli tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Gürlek'ten geldi. Gürlek, 1 Haziran'dan itibaren 52 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirdi. Kanada'da orman yangınları giderek büyüyor. British Columbia eyaletinde alevlerin yaklaşmasıyla 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 130 kilometre kareyi aşan ormanlık alan kül oldu. Bir kişi yaşamını yitirdi. YKS'de tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Bir yüksek öğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'ya gidiyor. Sarı lacivertler yarın saat 21.30'da Sturm Graz'a konuk olacak. Tur geçen taraf playoff'ta Lyon, Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ta Hradek Kralove maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibiyle oynayacağı maçı İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Güneşten elektrik üreten CV Enerji, Kaptan Şener'i sunar.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan, çok teşekkür ediyoruz. Vallahi nasıl olsun, Ege'de böyle ciddi bir sıcaklık var ki Türkiye genelinde de hissedilir bir sıcaklık. Ağustos ayının biliyorsunuz yarısı böyle geçiyor. Diğer yarısında hava artık serinlemeye başlıyor diyebiliriz. Sevgili Kralzlara selam olsun diyelim. Alemin Kralı'nda, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz başlıyor. Tüm güzel yürekler, umut ediyorum yeni hafta her birinize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket getirsin diyelim. İyi haberler alalım. Bu arada biliyorsunuz sevgili Cansever'i yaşamdan uğurladık. Arabesk müziğin önemli isimlerinden Cansever. 12 Ağustos Çarşamba günü Veres, Kuzey Makedonya'da yine Fazıl Ahmet Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defne.

gömülecek. Evet, cenazesi Makedonya'da kalkacak. Cansever ruh şad olsun diyelim. Bütün sevenlerine, hayranlarına, cansever severlere başsağlığı dileklerimizi de iletelim tabii ki kıymetli ailesine. Ve ruh şad olsun şarkılarıyla yaşamaya devam edecek illaki. 10 Ağustos 2026 Pazartesi gününün akşam güneşi vakitleri yaklaşırken kralcılarla şarkıları, duyguları paylaşmak adına yine buluştuk. Hazırsanız buyurun yaslanın koltuklara ve Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: İlaç gibi radyo.
6: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNEGEL'i ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
7: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
8: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
12: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
14: Merhaba, 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
15: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
14: Rota oluşturuldu.
16: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
17: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
18: Migros Yemek.
17: Migros uygulamasında.
10: Migros Garaj Shop'a ekspertiz.
19: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
10: Migros Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Bu yaz varış noktanız...

0: Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Antalya'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Ben Sezai Yavan, Antalya'da yaşıyorum. Kral FM'in anonsunu duydum. Belek Saat Kulesi'nin orada. Hemen gittim. Hediyemi aldım. Arkadaşlarıma ve sevdiklerime çok çok selam söylüyorum. Ve turizm işimle uğraşıyorum. Tüm şoför arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kazasız belasız.
4: Merhaba, ben Özgür. Antalya'da yaşıyorum. Kral FM Kezban'ın günlüğünü dinlerken otobüsün Konyaaltı Belediyesi yanında olduğunu öğrendim ve hemen otobüse gelip hediyemi aldım. Kral FM ve Kezban Hanım'a teşekkür ederim. Krala selam, damara devam. Sıradaki şarkıyı eşime hediye etmek istiyorum. Saygılarımla, kolay gelsin.
2: Kral FM otobüsü yarın Antalya'da olacak. Kulağın radyonda olsun.
5: Güneşten elektrik üreten Sevi Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
6: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Ve yolculuğumuz da elimizde, şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada sevgili Gezegen'le biraz önce bir sohbetimiz oldu uzun zaman sonra. Tatildeydi. Ailecek böyle bir tatil süreçleri vardı. Tatilden dönmüş ayağının tozuyla hemen böyle bir telefon trafiğimiz oldu. Selam olsun diyelim sevgili Gezegen'e ve kıymetli ailesine. Bu arada yeğenimiz sevgili Venüs tatil sırasında Venüs sevgili Sara'yla daha önce arkadaşlıkları var ama aynı coğrafyada, aynı otelde buluşunca çok da güzel, pekişen bir dostlukları oluşmuş. Sevgili Boncuk Sara biliyorsunuz 6 yaşında. Nereden biliyorsunuz? Dizilerden biliyorsunuz. Ödüllü bir oyuncumuz aynı zamanda sevgili Sara. Boncuk boncuk gözleriyle maşallah birçok karaktere böyle erkenden can vermeye başladı. Sinema emekçilerinden olmaya başladı sevgili Sara. Venüs ve Sara'nın o güzel dostlukları aileleri de bir araya getirdi. Sevgili Erdinç Bey ve Müge Hanım selam olsun diyelim. Erdinç Bey bu arada inanılmaz böyle bir kral hayranlığı da varmış. Kral FM'i yakinen takip edermiş. Sevgili Gezegen'i de çok yakinen takip eden yüreklerden biriymiş. Erdinç Bey'e bir selam gönderelim. Müge Hanım'a, kıymetli eşine ve sevgili Ömer'e, abisi Ömer'e de bir selam gönderelim. Tabii ki bu güzel bir arada oluşun mimarları sevgili yeğenimiz Venüs'ümüze ve Boncuk Sara'mıza buradan bir selam göndermiş olayım. Şarkılarım armağan olsun, özellikle geleceğin efsanelerine buradan bir selam gönderelim. Onlar kahramanlarımız bizim, değil mi? Yani evlatlarımız, bizim göz bebeklerimiz onlar. Yeğenlerimi de buradan öpüyorum. Bu arada Erdinç Bey, Kral FM'i yakinen takip ediyor. Şu anda da dinliyorlarmış, bir selam göndermiş olayım. Yanımda da değer verdiğim bir yürek var diyor. Muhammed Engin Coşkun, selam olsun sizlere de. Şarkılarımız armağan olsun diyelim. Gezegen ailesinden özellikle bir selam vardı. Onu da iletmiş olayım üzerimde kalmasın. Yolculuğumuz seyrimizde efsane şarkılar sizler için çalmaya devam edecek. Hem Kral FM WhatsApp hattından hem de Instagram'dan yazan kralcılarımızın mesajlarını da ilerleyen dakikalarda dillendireceğim. Şimdi çok özel bir İbrahim Tatlıses yorumu ve hemen sonrasında Orhan Baba'yı ağırlayalım mı? Haydi bakalım. Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Milk Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Ütü deyince vatan.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
8: Ya baba, 5 dakikadan sonra hemen yatacağım.
9: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: Opet'te bulacaksın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir ömre eşlik edecek garip ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
4: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
5: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: yandım yerim.
1: Evet dostlar, hemen ilk mesajları dinlendirelim değil mi? Vakit kaybetmeyelim. Kimler takipte, nerelerden dinliyorlar bizi? Kralcılarımız selamlamaya çalışalım. Evet, 17 saat önce selamlar diyelim. Gülnaz Gelir takipteymiş. Kayseri'ye selam. Ayten ablamız, kaptanımız, canımız, huzurlu, mutlu akşamın olsun hepimize. Kalbi güzel, cansın diyor. Baba rızık kapısıdır, açmasını bilene. Anne cennet kapısıdır, girmesini bilene. Kardeş gönül aynasıdır, bakmasını bilene. Eş, dost, akraba, komşu, okyanustur, yüzmesini bilene. Evlatsa deniz suyudur. Ne içilir ne de vazgeçilir. Seni seviyoruz demiş. Allah'ım seni korusun. Adana'dan kucak dolusu selamlar demiş gönderdiği satırlarda. Böyle de bir söz ulaştırmış. Evet, ben de duymuştum daha önce ama hani ne kadarı doğru bilmem, tartışılır değil mi canlar? Nuran Hanım İzmir'den yazmıştı. Sıcak bir İzmir akşamından selam dedi. Vallahi yanıyoruz değil mi İzmir? Fena, çok fena. Charles Bukowski'nin bir sözünü göndermiş. Yorma kendini diyor. Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Hoş geldin kaptanım, iyi yayınlar. Herkese mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum demiş. Aynen öyle olsun, hepimize güzel bir hafta olsun. Muhterem ablamız, baktığınız hiçbir şey yolunda gitmiyor. O zaman açın Kral FM'i, kaptanı dinleyin, bir kahve için ve düştüğünüz yerden kalkıp yeniden başlayın diyor. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Hayırlı, sağlıklı, bereketli haftalar diliyorum. İyi yayınlar İstanbul'dan. Sevgiler, selamlar, seviyoruz seni. Allah'a emanet ol güzel insan demişler. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi hayatımızda birçok şey yolunda gitmiyor olabilir, terste gidiyor olabilir ama devam eden bir şey var. Hayatın devamlılığı. Yani dikiz aynasına bakarak araba kullanılmadığı gibi bizler de ne yapıyoruz? Hayatımıza devamlı geriye değil de ileriye bakacağız, umut edeceğiz, planlar yapacağız ve hayatımıza bir şekilde devam edeceğiz. An çok kıymetli, bunu da asla unutmayacağız canlar. Muhterem ablamıza teşekkür edelim. Filiz Kıtay dinlemedeymiş efendim, selamlar diyelim. O da yayın saatinizi iple çekiyorum, sağlık, sevgi ve muhabbetle kalın demiş. Teşekkür ediyoruz. Bir de söz paylaşmış. İyi dostluklar hesapsız kurulur diyor. Beklenti yoktur, çıkar yoktur, ihanet yoktur ve güven vardır. Bu sözü paylaşmış. Teşekkür ediyoruz sözleriniz için. Evet, bir de İlhan Kaptan takipteymiş. Yüreğine sağlık. İlhan Kaptan böyle bir karavan içeriği göndermiş. Tabii çok ütopik bir karavan olmuş. O 3 katlı falan. En üst kat da benim diyor. Tamamdır, eyvallah. Senin olsun diyelim. İlhan Kaptan, sana da selam olsun. Şarkılarımız sana da armağan edelim. İstanbul'da mısın? Karadeniz'de misin bilmiyorum ama bulunduğun coğrafyaya selam olsun. İlk saati bu güzel mesajlarla, ilk yolladığınız mesajlarla tamamlamış olalım sevgili kralcılar. Arka fonda duyuyorsunuz, hala gelmeye devam ediyor mesajlarımız ama bu saati bir tamamlayalım. Saat başı ana haber bültenimiz var. Bülten sonrası yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Tabii ki sizlerin o güzel mesajlarını da dillendirmeye devam edeceğim. Yani Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinde bir meselenin ağır ekonomik sonuçları beraber yaşanılmamasını istiyor. Bir soruna eğilip çözmeye çalışıyor. Eksiğimiz olabilir. Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar adına hazırlanmış. Bilmem neymiş. Böyle gerçekten nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Bu kanun her yönüyle Fenersiz Türkiye hedefi noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bak açık söylüyorum. Sürecin başından itibaren komisyonumuzun işleyişi, devamındaki raporun çıkışı, devamındaki görüşmeler gerçek manada bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya. Bu kardeşlik projesini, bir bütünleşme projesini, bu Türkiye'yi ayağa kaldırma projesini hep birlikte başaracağız inşallah.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da çerçeve yasanın af niteliğinde olmadığını söyledi.
2: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 22 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğu çağrıdan bugüne kadar çok şükür yuvalara yeni ateşler düşmemiştir. Bu hakikat yeryüzündeki hiçbir maddi değerle ölçülemez. Hiçbir siyasi duruş onun kadar kıymetli olamaz. Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek isteriz. Teklif mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız.
1: DEM Parti adına ise kürsüye eş genel başkan Tuncer Bakıran çıktı. Bakıran, bu yasa ve süreç taviz değildir dedi.
3: Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edecek. Beraberliğimizi kayın kılacak. Ortak geleceğimizi güçlendirecektir. Bu bir al ver meselesi değil. Bu yasa ve süreç taviz değildir. Yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var. O da tüm Türkiye 86 milyon yurttaşımızdır. Ülkenin bütünlüğü ve değerleri asla müzakere konusu değildir. Bu süreç Türkiye'nin bölünmesine değil bütünleşmesine büyük bir fırsat sunacak. Bu kanun teklifine verilecek yer evet oyu 86 milyonun geleceğini hatırlayacak bir imzadır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de teklife parti yöneticileri olarak evet oyu kullanacaklarını açıkladı. Ancak bu konuda bir grup kararı almadıklarını, milletvekillerinin illerine göre karar vereceğini bildirdi.
4: Günlerdir bu teklife hayır dememiz için binlerce öneri, eleştiri hatta tepki alan bizleriz. Toplumsal barışa olan inancımızla sorumluluk alanda biziz. Bu yasaya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz. Ama bu hakkı milletin barış hakkının önüne koymayan da bizleriz. Bizi uyaran yurttaşlarımızın sesini duyuyorum. Bu itirazı ciddiye alıyorum. Ancak eleştirilerin barışa karşı olmadığını da görüyorum. Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan yeni parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Yeni partimizi millet kurmuştur. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır.
1: CHP grubu adına konuşan Kars milletvekili İnan Akgün Alp de barış onurlu bir barıştır, herkes müşteri olsun, kazanan Türkiye olacaktır. CHP olarak teklife evet oyu vereceğiz dedi. İYİ Parti ise süreç yasasına tepkisini sürdürdü. Genel Başkan Dervişoğlu düzenleme hayır oyu kullanacaklarını söyledi.
5: Bu metin fail odaklıdır. Mağduru görmezden gelmiş, kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez. Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız. Tarih doğru zamanda, doğru yerde, doğru kararı verenleri yüceltip tarihe kaydedecek.
1: Geçelim gündemdeki diğer başlıklara. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç, gazi ve mağlullere yapılan aylık ödeme artırılacak. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Adalet Bakanı Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Görüşmede Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alındı. Tekrar başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ izlerine rastlanılmıştı. Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın kuzeybatısında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pereira kentinde ciddi hasar oluştu ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.

0: Sepetiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'ya gidiyor. Sarı lacivertler yarın saat 21.30'da Sturm Graz'a konuk olacak. Turu geçen taraf playoff'ta Lyon, Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ta Hradec Kralove maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibiyle oynayacağı maçı İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada yüksek sıcaklıklar ve nem etkisini göstermeye devam edecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya güneşli 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Haber kuşağımız günün gelişen haberleri sizlerle olduğu haber bültenimizin hemen sonrasında bu güzel türkülerle böyle bir Karadeniz'e uzandık. Sevgili kralcılar, hoş geldiniz diyelim. Biraz hareketli karşılayalım değil mi? İkinci saati canlar. Trafikte olanlar var, işlerinin başında olanlar var, görev başında olanlar var. Sizlere özellikle armağan edelim. Biraz ritimle böyle enerjimiz yerine gelsin diyelim. Yollardaki canlar iyi yolculuklarınız olsun. Mesaideki güzel yüreklere iyi mesailer. Görevleri başındaki kahramanlar, hepinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler diliyorum. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, orman yangınlarına müdahale ekipleri, canla başla çalışan canlar bizim için böyle aman dediğimizde yetişenler, müteşekkiriz. İstirahatteki dostlarımıza da güzel bir pazartesi akşamı olsun. Evet, 10 Ağustos 2026 pazartesi gününün gün batımı vakitlerine yaklaşıyoruz. İkinci saat. Buyurun Türklerle yolculuk seyre devam edelim. Birazdan kimler bizleri dinliyor? İkinci saatin mesajları radyolarınızda olacak.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Fetti koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sens. Fetti dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başla. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Anlat dememek için ama sigorta.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
13: HDI Sigorta.
14: Merhaba, hızlı bir fon çektirmem lazım ama müsait misiniz?
15: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
16: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başıma.
17: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
18: Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
19: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
20: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
20: Migros uygulamasında.

Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Bir önde eşlik edecek sarı kuşaklılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Güneşten elektrik üreten CB Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.

0: tüm sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ne demiştik? İkinci saatin o güzel mesajların dinlendirme vakti geldi. Pelin Hanım, İstanbul'dan selamlar kaptanım diyor. Selam olsun diyelim. Turna ailesi takipte her zaman olduğu gibi. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan dinlemedeyim diyor. Abim welcome demiş. Eyvallah kardeşim. Çalışıyorum, ofisteyim, sevgiler saygılar, iyi yayınlar diyor. Ofiste kolaylıklar diyorum kardeşime o zaman. Hollanda'dan Emine Hanım paylaşmış. Güzel yürektim Kaptan Şener. Yeni hafta yeni umutlarımızla girelim. Bugün Kahraman Tazioğlu'nun doğum günü. Türkiye'nin en iyi yazarlarından biri ve benim çok sevdiğim, tüm kitaplarını beğenerek okuduğum yazar, kutlu olsun demiş. Hatırlarsın sen de eskiden seneler önce gece yayındayken üçü bir arada derdim. Nöbetçi Erdem, sonra sen, sonra Kahraman Tazioğlu gelirdi şiirleriyle. Çok güzel günlerdi, bir anılara gittim diyor. Keyifli yayınlar olsun demiş. Evet, sevgili Kahraman'la böyle mikrofon devir teslimi yaptığımız zamanlarımız olmuştu. Selam olsun diyelim sevgili Kahraman, yeni yaşında kutlamış olalım. Nice güzel yaşlara böyle sevdiklerinle, sevenlerinle, ailenle birlikte sevgili Uğur'umuzla bir selamlamış olalım bu vesileyle. Sema Doğan, hoş geldin Can Kaptan, iyi yayınlar, akşamın güzel olsun, dinlemedeyim, nasılsın, tüm şarkılar size ve Doğan ailesine gelsin, Gölbaşı'ndan sevgiler selamlar diyor ve ekliyor Can Yücel satırlarını. Ne geçmişe saplanıp kalacaksın, ne geleceğin düşlerini kuracaksın, ömür dediğimiz şu andır, onu da hak ettiğin gibi yaşayacaksın diyor. Mehmet Çelebioğlu takipteydi. O da Kaptan Şener abim hoş geldin, sefalar getirdin, mutlu bir hafta diliyorum sana ve tüm Kral FM dinleyenlerine demiş. Sağ olsun. Tugay Varol, hoş geldin kaptan, iyi yayınlar, kolay gelsin, selamlar olsun, iyi haftalar diyor. Sakin Hanım hikayesi de bizleri etiketlemiş. Bir gün herkes terk edecek bu dünyayı. Kimi zamansız, kimi vedasız, kimi dargın, kimi ise kırgın gidecek. Mekanın cennet olsun cansever demiş. Ruhu şad olsun diyelim. Hikayemizi ekleyelim. Durdane Hanım, hoş geldin, sefalar getirdin kaptanım. Çok güzel, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Bu hafta gökyüzünde olacak hareketlilik hepimize iyi gelsin. Güzel haberler duymaya özledik. Ben kedimi veterinere götürdüm diyor. Dönüş yolunda dinliyorum seni. Şimdiden sesine, yüreğine sağlık, emeğine sağlık demiş. Hollanda'dan kocaman sevgiler, selamlar diyor. Bizden de selam olsun. Suna ve Sudenaz babacığına seslenmiş ikisi de. Ne demiş bakayım şöyle, Salih bu hafta 2'de işe gidiyor, baba ilk bizi ararsın, biz iyiyiz Allah'a şükür, sen de iyisindir demiş. Suna'nın mesajıydı. Sudenaz da yine seni çok özledim, köydeyiz, merak etme, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol notunu iletmiş. Neslihan Hanım, güzel yürektim, hoş geldin, selamlar. Ben de bugün yerimi aldım demiş, geldim, dinlemede olacağım. Maalesef bir güzel sanatçımızı daha kaybettik, Cansever. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah diyor. Allah'a emanetsin demiş. Ruhu şad olsun diyelim. Ve Bediran bizleri dinliyormuş. Dilovası'ndan vinç operatörü Erol Sayan'a, Emre Tezer'e selamlarımı iletiyorum demiş. Şarkılarımız armağan olsun sizlere de. Evet, Kolombiya'dan bir deprem haberim var canlar. Oo, 7.4 büyüklüğünde deprem. İlk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetmiş Kolombiya'da. 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş sevgili kralcılar.

gökyüzünün hareketliliği gibi yeryüzünde de bir hareketlilik var belli ki. Evet, detaylara bakarız, birazdan yayında paylaşırız. Şimdi şarkılarımızla seyrimize devam edelim.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bir önde eşlik edecek garip ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Klima deyince vatan.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
5: İlaç gibi radyo.
6: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başla. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat.
9: Dikkat.
8: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
10: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
11: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

Ve geldik bugün de yolculuğun sonuna sevgili kralcılar. 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü haftanın ilk iş gününü geride bırakıyoruz. Akşam güneşi vakitlerine yaklaşıyoruz da. Sevgili kralcılarla birlikte şarkıları, duyguları paylaştık. Tabii kralcılarımızın mesajları da oldu. Onları da dillendirmeye çalıştık elimizden geldiğince ve hatta zaman yettiğince diyelim. Seslenemediğimiz birçok kralcımız mutlaka kalmıştır. Affetsin dostlarımız diyelim. Bir başka programda inşallah sizleri de selamlarız. Evet, bu arada bir son dakika bilgisi gelmişti sevgili kralcılar. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. Deprem 107 kilometre derinlikte gerçekleşmiş. Koko yönetim bölgesi başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem paniğe neden olmuş. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar da sürüyor diyor. Gelen haber bu yönde. Tabi deprem bölgesinden birçok videoda yavaş yavaş gelmeye başlamış. Oldukça büyük şiddetli bir deprem belli ki. Önemli gelişmeler oldukça haber merkezimizde yine sizlere aktaracaktır son gelişmeleri. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. Yeni hafta afetsiz, problemsiz, sorunsuz gerçekleşsin inşallah. Gökyüzünde hareketlilik var biliyorsunuz. Gezegenler hizalanıyor. Bir sürü böyle meteor atmosferimize giriş yapacak. O yıldız kayması gibi gördüğümüz durumlarla karşı karşıya kalacağız. Tabii böyle bir durumda mutlaka dünyamız da etkilenecektir. Güneş tutulması, ay tutulması, her şey böyle bir arada gerçekleşiyor. Ağustos ayı biraz bu anlamda hareketli geçecek. Dediğim gibi afetsiz, sorunsuz, problemsiz günler olsun her birimize. Birazdan sevgili Melis mikrofonda olacak. Şimdi Bursa'ya mikrofonu teslim ediyorum. Kendisine iyi programlar. Yarın yine saatler 17'yi gösterdiğinde kanalımızın hemen sonrasında buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: olmaz diye konuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da terörsüz Türkiye vizyonu salt bir güvenlik politikası olarak görülmekten ziyade devletin bekası, iç cephenin güçlenmesi, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsayan bir devlet politikasıdır ifadelerini kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, çatışma ve şiddet sarmalından çıkma fırsatı önümüzde duruyor, bugün atılan bir temeldir diye konuştu. CHP grubu adına konuşan Kars Milletvekili Alp de, barış onurlu bir barıştır, herkes müşteri olsun, kazanan Türkiye olacaktır. CHP olarak teklife evet oyu vereceğiz dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de teklife parti yöneticileri olarak evet oyu kullanacaklarını açıkladı. Ancak bu konuda bir grup kararı almadıklarını, milletvekillerinin illerine göre karar vereceğini bildirdi. İyi Parti'dense yasa teklifine red geldi. Genel Başkan Dervişoğlu, biz hayır diyeceğiz, tarihin doğru yerinde duracağız. Milletimizin huzurunda namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız ifadelerini kullandı. TRTHaber.com'la devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Stoker'i resmi törenle karşıladı. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların herkesin menfaatine olduğunu vurguladı. Sırada hürriyet.com.tr var. Amerikan Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, yeni bir saldırı emri vermek yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebileceğini belirtti. Habertürk.com'a geçelim. YKS'de tercih süreci bu gece sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Bir yüksek öğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan LGS'de ise ikinci nakil süreci bugün başladı. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek. Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever'in cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Cansever'in cenazesi 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde son yolculuğuna uğurlanacak diyor Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'de. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada yüksek sıcaklıklar ve nem etkisini göstermeye devam edecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya güneşli 36 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Volkan abimizin sesiyle başlıyoruz yayınımıza. Bir pazartesi günü akşam vakti. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu devraldım, şarkıları devraldım. Benim için yolculuk vaktidir. Dinleyicilerimizle beraber yol alacağız karşılıklı. Mesailer bitti, evlere dönüş yolculukları başladı. Sabırlı yolculuklar, gerilimsiz, stressiz yolculuklar diliyorum yollarda olan kralcılarımıza. Akşam mesaisine başlayan dinleyicilerimize.

ve çalışırken eşlik edeceğiz. Hem sohbet edeceğiz arada bir, hem de şarkılarımızı çalacağız. Hazırsanız buyurun başlıyoruz. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Tekrar tekrar hoş geldiniz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Ama dememek için
5: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
6: Hadi o zaman.
5: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
1: Ya baba, 5 dakikadan sonra hemen yatacağım.
2: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5 ile. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Handi Kredi. Lezzet arıyorsan
5: Festi.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: buldum.
4: Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan
5: Opet'te duracaksın.
4: Aradığın ne varsa
5: buldum.
4: Opet'te bulacaksın.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
10: İlaç gibi radyo.
11: Bir önde eşlik edecek sarı kuşatılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
13: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, yoğun ve yorucu geçen bir pazartesi gününün akşamında buluştuk dinleyicilerimizle. Yorgun, argın, herkes evinin yolunu tutmuş durumda. Sabahtan bu yana mesaide olan kralcılarımız artık evlerine varmak için son güçlerini kullanıyorlar. Şöyle kendilerini bir eve atabilselerdi, değil mi? Trafik müsaade etseydi buna. Yavaş yavaş, sabırla inşallah, gerilimsiz bir şekilde, stres olmadan sağ salim herkes evine, yurduna, yuvasına varsın bu akşamda. Ben yolculuk boyunca size güzel şarkılar çalacağım. Hep yaptığımız gibi misafiriniz olacağız yolculuk boyunca. Akşam mesaisine başlayan kralcılarımıza da tekrar kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Uzun uzun yollarda direksiyonu başında olan kral kaptanlarımızı da yeniden selamlayarak ikinci kez programı açmış olalım. Belki açılışımızı kaçıran dinleyicilerimiz vardır. Hoş geldiniz sevgili kralcılar. Artık şu dakika itibariyle günün telaşı geride kaldı. Sürekli çalan telefonlar geride kaldı. Kalabalık geride kaldı. Tek hedefimiz evimize sağ salim varıp güzel bir akşam sofrasında ailemizle vakit geçirmek. Bir yandan da radyomuzdan güzel şarkılar çalmasını dilemek ve beklemek. Onlar hazır. Siz yeter ki evinize, yuvanıza varın.

Geçtiğimiz cumartesi günü Kral FM'in açıldığı günden bu yana yol arkadaşlarından bir tanesi olan çok sevdiğimiz Nevi şahsına münhasır derler ya. Gerçekten de öyle. Tarzıyla, tavrıyla, sesiyle, şarkılarına, okuyuşuyla bambaşka olan canseveri ebediyete uğurladık. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileyelim. Yaklaşık 1,5 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele ediyordu cansever. Geçtiğimiz hafta sonu enfeksiyon sebebiyle Almanya'nın Essen şehrindeki bir hastanede bir kez daha gözetim altına alındı. Ama doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef kurtarılamadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şarkılarıyla yaşatacağımız isimlerden bir tanesidir. Sevgili cansever, cenaze törenine dair detaylar var. Gün içinde de arkadaşlarım paylaşmışlardır mutlaka. 12 Ağustos'ta canseverin kendi isteği üzerine, bu bir vasiyet imiş, doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verilecek. Fazıl Ahmet Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tekrar tekrar, başta ailesi olmak üzere, sevenlerinin başı sağ olsun.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl benim, katılım evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Ağustos'a özel %10 indirim. 8 yıl garantili Mitsubishi Heavy Klimalar, maksimum kartı özel 12 taksit ve 2500 lira maksi puan fırsatıyla.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
7: Budur.
8: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendi göre bu tadı. Bir yudum da sen de söyle. Budur için.
9: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
13: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 sipariş.

0: toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: İki toplantı arasında.
3: Yüksek proteinli bir şey. Sardan Ertonlu aç ye.
4: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
5: İlaç gibi radyo.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
8: Uyarıyoruz.

0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Evet, yavaş yavaş ilk saatimizi sonlandırırken gerçekten de günün şu saatine çok yakışan şarkılar denk geldi. Beni Unutma isminde çok şarkı vardır ama bu şarkı çok özeldir. Selda Bağcan yorumu, değil mi sevgili kralcılar? Sevenlerine armağan etmiş olalım. Yavaş yavaş da şarkı aralarında sohbetimizi, muhabbetimizi başlatalım. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık sevgili kralcılar. Orası bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS Akçay yazdığımızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: bilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Çok özleyenler radyolarının sesini açtılar. Orhan Ölmez'e de eşlik ettiler. Çok güzel bir şarkıdır bu. Sesini duymayı özledim diyenler hiç radyolarının sesini kısmasınlar. En kral şarkılarla yolculuğumuz devam edecek. Yeni saati açıyoruz. Şöyle tekrar bir selamlaşalım. Hoş geldiniz Türkiye'nin en kral radyosuna. Pazartesi gününün en güzel saatleri. Günün yorgunluğu, karmaşası, telaşesi ardımızda kalmış. Artık şu dakika itibariyle hem kendimize hem sevdiklerimize vakit ayırabileceğimiz, artık uyuyana kadar zaman dilimi bu güzel şarkılara eşlik eden kralcılarımızla yolculuğumuz sürüyor. Şimdi Balıkesir'den 6 Eylül'den geçtiğimiz cumartesi günü öğlen yayınında mesaj gönderen, benim o mesajı programdan sonra gördüğüm bir kralcımızın mesajıyla yeniden karşılaştım. Üzülmüştüm açıkçası. Yani şu selamı o anneye nasıl göndermem diye kendime de çok kızdım. Mehmet Ali, hoş geldin yayına. Annen yanında mı şu anda? Beraber mi dinliyorsunuz? İnşallah öyledir. Demiş ki Melis, senden tek bir ricam var. Sıradaki şarkıyı annem için çalar mısın? Bir de onu çok sevdiğimi söyler misin? Söylemez miyim? Ben söylerim ama senin söylemen biliyorsun ki tam böyle kalbine olur. Zaten söylüyorsundur. Tatlı bir jest oldu, değil mi? Mehmet Ali'den annesine armağan edeceğiz. Bir sonraki mesajda annenin adını da yaz ama onu da bekliyorum. Ve bütün annelere çalalım sıradaki şarkıyı. Anneler gününü beklemeyiz biz. Babalar gününü beklemeyiz şarkı armağan etmek için. Lafta değil yani. Gerçekten kalbimizden öyle geçtiği için. Bize her gün anneler günü. Bize her gün babalar günü.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Şansa kalmadı şimdi Umran Oto
3: Ekspertiz. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK İstasyon

telefonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Yetiş.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Antalya'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Ben Sezai Avan, Antalya'da yaşıyorum. Kral FM'in anonsunu duydum. Belek Saat Kulesi'nin orada. Hemen gittim, hediyemi aldım. Arkadaşlarıma ve sevdiklerime çok çok selam söylüyorum. Ve turizm işimle uğraşıyorum. Tüm şoför arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kazasız belasız.
3: Merhaba, ben Özgür. Antalya'da yaşıyorum. Kral FM Kezban'ın günlüğünü dinlerken otobüsün Konyaaltı Belediyesi yanında olduğunu öğrendim. Ve hemen otobüse gelip hediyemi aldım. Kral FM ve Kezban Hanım'a teşekkür ederim. Krala selam, damara devam. Sıradaki şarkıyı eşime hediye etmek istiyorum. Saygılarımla, kolay gelsin.
1: Kral FM otobüsü yarın Antalya'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Şarkılara demiş eşlik edemiyorum gözyaşı dökmekten. Eskisi kadar çok dinleyemesem de arada bir radyomu açıyorum demiş Hacer. Hiç radyosu kapanmayan bir dinleyicimiz de Hacer. Son aylarda çok büyük kayıplar yaşadı. Arada bir kendime gelmek için, eski halime dönmek için elimden geldiğince kendime iyilik yapmaya çalışıyorum ama ne kadar başarılıyım bilemiyorum demiş. Eşini kaybetti, 88 gün oldu demiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Hacer. Ne kadar sevdiğini, ona çok şarkılar isterdi. Eşiyle beraber dinlerlerdi. Birbirlerine şarkılar armağan ederlerdi. Ne kadar çok sevdiğini, kilometreler var aramızda. Binlerce kilometre var. Ben buradan şahidim. 3 gün sonra demiş, 30. evlilik yıl dönümümüzü kutlayacaktık. Nasip olmadı. Zor demiş. Olmaz mı zor? Allah metanet versin, güç versin, kuvvet versin, sabır versin sana, kızlarına. Sevgili Hacer, yani bilmiyorum, yüreğindeki yükü hafifletebilir miyim buralardan? Acını paylaşıyorum, paylaşıyoruz kralcılarımızla beraber. Yani bazen teselli edecek cümle bile bulamazsınız ya, öyle bir an benim için. Hacer'cığım, yürekten sarılıyorum sana.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın.
2: Sessiz olur musunuz? 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır.

uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

İlaç Gibi Radyo. Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

Evet, hem Mardin'i hem Trabzon'u selamlayarak bu akşam da yayınımızı noktalayalım sevgili kralcılar. Sevgili Mehmet'e buradan bir selam göndereyim. Mehmet bizi Mardin Kızıltepe'den dinleyen bir kralcımız. 18 yaşındaydım Kral FM'le tanıştığımda diye başlamış mesajına. Yaşım şu anda 50. Kral FM sevdam, sevgim bir gram eksilmedi. Ve hatta şunu söyleyeyim size. Dinleyemediğim zamanlarda bir vesileyle işim gücüm varken veya işte radyo kapalıyken kendimi aşırı huzursuz hisseden bir insanım ben. Kral FM'siz olmaz. Doktorların bile yazmadığı reçetesiniz bizlere. İyi ki varsınız demiş. Hepimizin de nasıl içinden geçenleri yazmış değil mi? Ben de müziksiz yapamam, radyosuz yapamam, şarkılarsız yapamam.

Yapamam. Bunu daha önce de konuşmuştuk yani. Telefon elimde, sürekli radyo açık. Sürekli telefon şarjda yani. Öyle düşünün sevgili kralcılar. Demek ki sevgili Mehmet de ve dinleyen milyonlarca kralcımız da aynı şeyi hissediyor yani. Çok teşekkür ederiz. Mardin'e, Kızıltepe'ye selam edelim. İnşallah bir bu kadar yıl daha bu şarkılara birlikte kulak veririz. Hayatı paylaşırız, azıcık dertleşiriz. Zaten ömrümüz telaş içinde geçiyor, koşturmacayla geçiyor. Sürekli bir mücadeleyle geçiyor. Yani bizim radyomuz bize nefes alma alanı açıyor. Değil mi? Hayatın müzikle, şarkılarla daha güzel olabileceğini hatırlatıyor. O yüzden iyi ki var. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın sevgili Mehmet. Zübeyde de Trabzon'dan, Maçka'dan selamlamıştı. Sıradaki şarkıyı hem sevdikleri için istemiş hem de demiş ki hayranıyım ben Kral Efem'in. Valla Zübeyde, biz de öyleyiz. Hadi bu şarkı senin olsun. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah.

çocuktur Yılmaz kardeşim. Özellikle Çekmeköy, Dudullu bölgesinde evler imal ediyor, yapıyor. Zor bir iş yapıyor. Kolay bir şey değil tabii. Ona da kolaylıklar diliyorum. Sevgili Yılmaz kardeşim, Yılmaz Babir, kızı Yusra ve Zeynep Rana ve eşine selamlarımı ileteyim. Yılmaz kardeşimin bugün doğum günü. Bak tam da güzel günde tanışmışız Yılmaz kardeşim. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum. İnşallah bahtın güzel olsun. Allah kalbine göre, gönlüne göre versin. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Özellikle Yılmaz kardeşimin ve bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü kutluyorum. Hadi bakalım.

Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Kral FM'de çalıştığımız süreç içinde birçok acılar, birçok ölümler yaşadık. Kendi ailemizden de oldu bu ölümler, yakınlarımızdan da kaybettiklerimiz oldu. Sanat camiasından da oldu. Tabii biz sürekli onların şarkılarıyla diyalog halinde olduğumuz için ve kendileriyle de tabii birçok sanatçıyla da birebir diyalogumuz olduğu için onların ölümleri bizde daha fazla etki oluşturuyor, daha fazla tahribat yaratıyor. İşte onlardan bir tanesi de Cansever'di. Yıllar önce Fethiye'de tanışmıştım kendisiyle. Kalbi gönlü çok güzel, alçak gönüllü ve sesi de çok güçlü bir isimdi. Uzun zamandır da bir sıkıntıyla mücadele ediyordu ama maalesef küllü nefsü zaykatül mevter nefis ölümü tadacaktır ayeti hasıl oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet.

olsun. Cenaze töreniyle ilgili şöyle bir bilgi geldi bizlere. 12 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Makedonya'da Veles'te Fazıl Ahmet Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Evet, sevgili Cansever'in cenaze namazı Kuzey Makedonya Veles'te 12 Ağustos Çarşamba günü Fazıl Ahmet Paşa Camii'nde. Fazıl Ahmet Paşa Camii'nde özellikle Makedonya'daki dostlarımıza, kralcılarımıza hatırlatmış olalım. Bizler adına da dualarını etsinler. Cansever'i bu son yolculuğunda yalnız bırakmasınlar. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Onu ilk tanıdığımız şarkı.

0: benden.
1: İskenderun deniz alayına gittim. Alaya girdim. İlk aklıma bu şarkı geldi. Direkt bu şarkı geldi. Özellikle ikinci nakaratı. İskenderun'da askerliğini yapanlar ne demek istediğimi anlayacaklar benim. Oturdum böyle bölüğün kapısına. Bakıyorum her tarafta dağlar. Direkt aklıma bu şarkı geldi. Ay, özellikle şurası. Evim yok, garibansınız ya, askerdesiniz. Arayanım soranım yok. Izdırapla bir de şu tepelerin ardında tütüyor hasret dumanı. İskenderun öyle tepelerin arasında. Böyle bir beni de şimdi oralara doğru götürdü bu bir ufacık dünyam vardı. Bugün telefonuma böyle mesaj geliyor. Dedim Allah, herkes bir video gönderiyor bana. Bakıyor, hepsi de aynı videoyu gönderiyor. Bugün ne olduysa bir nöbetçi Erdem günü mü ilan edildi, ne oldu ben anlamadım. Herkes aynı videoyu gönderiyor bana. Benim bir Müslüm Baba yorumum paylaşılmış ama kim paylaştı? Herkes de ona mı denk gelmiş bugün, ben anlamadım ya. Haberimiz yok şarkısı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Gönül Nikahı var zaten, o da bizim yıllar önce yapmış olduğumuz yorumlar. Tabii bunlar güzel şeyler ya, insanı mutlu ediyor. Yani en azından anlattıklarımızın, burada söylediklerimizin bir yere ulaştığını, o şarkılardaki ince anekdotları, ince varyeteleri, ince falsoları, şovları ben aktarmaya çalışıyorum dilim döndüğünce. Bu videolar, benim Müslüm Baba ile ilgili yaptığım yorumlar, şarkılara yaptığım yorumlar demek ki gerekli etkiyi oluşturmuş. Yani bunların klibi yapılmış. Benim orada Müslüm Baba ile ilgili, haberimiz yokla ilgili, Gönül Nikahı ile ilgili yaptığım yorumlar demek ki mesaj alınmış. Bu onu gösteriyor. Bu da beni çok mutlu etti. O yüzden o klipleri hazırlayan arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hani altta nöbetçi Erdem yazmıyor ama dinleyenler tabii o sesi yıllardır aşina oldukları için o sesin nöbetçi Erdem olduğunu, bu konuşanın bir Kral FM personeli olduğunu biliyorlar. O yüzden hem radyo adına hem benim adıma güzel bir ayrıntı yapmışlar. O videoları paylaşan arkadaşlara da özel kırmızı çizgilerle teşekkürlerimi iletiyorum.

0: Şarkıya öyle bir beste yapmışlar ki, şarkıya hiçbir şey yapmasan sadece müzik bile olsa yeter yani. Söz olmasın. Söze gerek yok.
1: Bir mecnun yarattın çöldeymişim.
0: Böyle ton mu olur ya?
1: Eskiden volkandım, kül oldum şimdi.
0: Bu ton mu şimdi?
1: En büyük...
0: Ya tonsu da 5 ton falan yani.
1: Şimdi sana intizara kıyamıyorum.
0: Hilti almış eline baba. Hilti. Hilti, kanas. Ne varsa almış. Ya böyle bir ses tonuyla şarkı okunur mu ya?
1: Bir mecnun yarattın.
0: Deldi geçti.
1: Eskiden volkandım.
0: Bağrımı deldi geçti.
1: En büyük aşkımdın. El oldun.
0: Bunu da koyun videolara, tamam mı?
1: Sana intizara kıyamıyorum.
0: Kadir kardeşim de Edirne'deymiş. Ebru ve İlkay çiftine selamlarımı göndereyim. Onlar da takiptelermiş. Ergün kardeşim de Elazığ'da. Herkes bir yerlere dağılmış ya. Nöbetçi Erdem her zamanki klasik sahne. Nöbetinin başında.
2: Nöbetçi Erdem.

uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında

0: yapıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

Ümit Besen Banu Alkan'ı çok seviyor. Evlenme planları var. Ondan sonra yani öyle düşünüyorlar, öyle hesaplıyorlar ama arada bir şey var, figür var. O da Nuri Alço. Nuri Alço devreye giriyor tabii. Devreye girince bütün fotoğraf tersine dönüyor. Ama Ümit Besen yılmıyor, pes etmiyor. Albüm çıkartıyor ve albüm çıkarttıktan sonra Banu Alkan'ın karşısına çıkıyor ve başlıyor söylemeye. Aynı bunları söylüyor. Banu Alkan ağlıyor tabii hüngür hüngür. Bak. Sanma ki mutluluğun uzun sürecek. Benim ahımı aldın. Mesut olmazsın diyor Nuri Alço'yla. Ümitlenme diyor, eski günler gelecek diye. Onlar da gelmeyecek diyor. Ama bendeki günlerini arayacaksın. O fakir sevgiliyi, o gariban sevgiliyi arayacaksın ama artık iş işten geçti.

son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kayar, kaybolur gider. Gölgemde izi durur da neden, neden uzaktır bilinmez.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar desteği başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Krala selam, damara devam. Okey.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

Uğur kardeşim çok rica etmiş. Çok benden özellikle defa defa. Eşi Pınar. Sivri Marmara Kadın Kapalı Cezaevindeymiş. Hadi okuyalım o zaman. Uğur kardeş. Pınar'a. Pınar Laçin. Allah kurtarsın dileklerimizi iletelim Pınar kardeşimize de. Sivri Marmara Kapalı Cezaevindeymiş. Tüm kader mahkumları. Zaman zaman mesajlar geliyor ama ben mesaj okumuyorum. Herkes o konuyu dile getiriyor. Yakınlarına selam gönderilmesini istiyor. Ama mesaj okumadığım için. Ama en azından bu vesileyle onu da iletmiş olalım. Tüm kader mahkumlarına Allah kurtarsın dileklerimizi iletiyoruz. Ateş olarak da sizlere bol muhabbetler. Allah'a emanet olun.

Evet, güzel şarkılarımızla başladık. 23.32 yaptık saatlerimizi. Tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan tüm kralcılarımıza da bolca selam göndererek başlıyoruz beraberliğimize. Birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşacağız. Aynı zamanda sesli mesajlarınızı ve yazılı mesajlarınızı da değerlendireceğiz. Şu andan itibaren 0532-703-92-00 WhatsApp hattımızdan hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi saat 02.30'a kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de hem sesli mesajlarımızı hem yazılı mesajlarımızı değerlendirmeye paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada sevgili Ayaz Sezek şu anda bizleri dinlemekte. Selamlarımızı iletiyoruz kendisine. Balıkesir'de Ayaz, yanında bulunan tüm arkadaşlarına da selam olsun. Yakın zamanda kaybettiğimiz usta yorumcu Cansever'den güzel bir şarkı seçtim. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz sevenlerine, yakınlarına, başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Devam edeceğiz mesajlarımıza.

0: Evet, devam ediyoruz. Radyolarını henüz açan kralcılarımıza da güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından. Hayırlı geceler, iyi yayınlar Kadirhan. Sıradaki şarkıyı Didem ve benim için çalarsan mutlu olurum demiş. Çanakkale'den, Ece Abad'dan tüm kralcılara selam olsun diyor sevgili İdil. Bizden de onlara selam olsun. Kadirhan abi hoş geldin, sefa getirdin. Bursa Kevser'den Hasan ben. Müslüm Gülses'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin. Aynı zamanda tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor. Antalya Selik'ten Serkan'a selam olsun. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemiş, söz verelim. Etimesgut'tan Ankara'dan gelen bir mesajımız var Bülent Aslan'dan. Oğlum Ramazan, Emre ve arkadaşları Eren, Semih ve Adnan'a gelsin diyor. Aziz Güney, seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı. Balıkesir'den gelen bir mesajımız var. Sevgili Hakan Şekerci göndermiş mesajı. Gurbet'ten gelen bir mesajla devam edelim. Sevgili Kadirhan, Belçika'dan seni dinliyorum diyor Ramazan. Balıkesir'den Ercan'dan gelen bir mesaj. Kırşehir Kaman'la selam gönderelim. Sevgili kralcımız, tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor Abdurrahman. Evet, Çanakkale'den Bayramiç'ten Neriman Güder, arkadaşlarım Ece, Duriye ile seni dinliyoruz demiş. Herkesin selamı var diyor. Pamukova'dan Okan'a selam olsun. İyi geceler, şu anda seni dinliyoruz diyor. Balıkesir'den gelen bir mesajımız. Özellikle sıradaki şarkıyı İbrahim Yörük ve Serdar Kurt Bey abim armağan edersen mutlu olurum demiş. Emirhan Gönenç, sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

bitirecektin. Ağlayan kalbimin ahını durdurma. Madem ki bu aşkı bitirecektin. Ağlayan kalbimin

ardına koyma. Madem ki sen beni terk edeceksin, elinden geleni ardına koyma.

0: uyarıyoruz.
1: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
0: Uyarıyoruz.

Merhaba Kadir Han, hayırlı yayınlar. Konya Karapınar'dan Naim ben, Naim Aktaş, Akkaş pardon, herkese gelsin sıradaki şarkı diyor. Kadir Han kolay gelsin. Niğde'den servisçi Yusuf Özbek. Gece vardiyasına giden arkadaşlara ve tüm sevdiklerime, tır kaptanı Osman'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Kayseri'den yine gece mesaisinde olan kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Kaptan Ufuk ve Mehmet'e sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Fahri'den

Gelen bir mesaj. Adapazarı'ndan selam olsun demiş. Kader, Bozüyük açık cezaevinde yatan eşim Süleyman ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Evet, Aziz'den gelen bir mesajımız var İstanbul'dan. İyi geceler Kadirhan demiş. Afyon Gökçek'ten Gökhan. Eşim Şaziye Çakır'a gelsin diyor. Kadirhan abi hoş geldin. Biga'dan uzun yol kaptanı Volkan. Kuzenim Miyata ve bütün uzun yol kaptanlarına sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Silivri'den Nusel'den gelen bir mesajımız var. Artık her gece eşimle ayrı mekanlarda da olsa seni dinliyoruz diyor. Sizi dinlemek oldukça keyifli. Balıkesir'deki eşim Hakan'a gelsin sıradaki şarkı demiş. Eksik olmasın. Sinop'tan Bayram'dan gelen bir mesaj. Bana da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Mahmut Topal, uzun yol kaptanımız, bizleri dinlemekte. Kadirhan Karasu'dan Şerife, Atilla Kaya'dan bir şarkı istiyorum diyor. İyi geceler Kadirhan demiş Konya Beyşehir'den Rüstem. İyi geceler diliyoruz Rüstem'e. Hayırlı geceler. Balıkesir'den Berkay'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, yayınlarınız çok güzel. Şarkı seçimleriniz de demiş eksik olmasın. Çok sevdiğim aşkım için bir şarkı istiyorum diyor.

Sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı çatırarken, kaderimdir dedim.

0: Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Selamlar sevgili Kadirhan kardeşim, Sivas'ta olan eşim Erol Kara için sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor ama kralcımız ismini belirtmemiş. Yine Muhammed Aktaş'tan gelen bir mesajımız var. Fransa'dan selamlarını göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Samsun'dan Fatih Çakır şu anda serviste bizleri dinlemekte. Devam edelim. Selamlar, iyi yayınlar Kadirhan diyor. Çorum'dan Onur Demirci, Ankara'dan Türkan'dan gelen bir mesajımız var. Denizli Çivril'den Yasin, Kamuran Akkor'dan bir şarkı istemiş. Sivas'tan Ahmet Turan, tüm sevdiklerim için bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Ankara'dan Nida, Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun. Kadirhan, Ordu'dan Hatice ben, Ordu cezaevindeki Cenk'e gelsin diyor. Damla'dan gelen bir mesajımız var. Almanya'dan herkese, özellikle Gaziantep'te seni dinleyen en yakın arkadaşım Selin'e selamlarımı gönderiyorum diyor. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Merhaba Kadirhan kardeş. Ben Almanya'dan Doktor İbrahim Güler. Gece vardiyasında çıktım, eve gidiyorum. Herkese selamlar. Bir İbrahim Erkal şarkısı çalarsanız sevinirim.

çok çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur Allah'ım.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Sevgili abim, benim çok sevdiğim değerli NTV Ulaştırma'dan Hakan Kılıçarslan abim. Şu anda yolda seyir halinde bizi dinlemekte. Selam olsun Hakan Kılıçarslan'a. Aynı zamanda yolda olan tüm kralcılarımıza. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Yine gelen mesajlarımızdan Diyarbakır'dan bir mesaja devam edelim. Yasemin, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Kral FM dinleyicilerine gelsin demiş. Diyarbakır'a da selam olsun. Kadirhan, Çanakkale'den seni dinlemekteyim diyor. Ömer, iyi geceler. Kadirhan, ben Bursa'dan. Murat, yine bir gece mesaisinde çayımızı yudumlarken senin yayınını severek dinliyoruz. Her gece dinleyen İnci ve Arzu ablama da aracılığınla selam olsun demiş. Balıkesir Sındırgı'dan gelen bir mesaj.

0: mesajımız var İsmail Akcan'dan. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Haftanın ilk gecesinde seni dinliyoruz. Belçika'dan Beşir İnanır. İlk geceyi geride bıraktık. Tabii saat farkından dolayı Belçika'da hafta içinin son dakikaları. Selam olsun hem ona hem tüm gurbette olan tüm kralcılarımıza. Sırada güzel bir şarkımız var. Hakan abimize de armağanımız olsun. Yol açık olsun.
1: Kadir Han, İlaç Kili Radyo.

aşkın ateşini. Gönlüme sattın, kalbimi yaktın. Madem ki son

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Bekir Selman'dan gelen bir mesajımız var. Pamukova'dan Bahtiyar, seni dinliyorum Kadirhan demiş. Hayırlı yayınlar Kadirhan, Atilla ben Almanya'dan yazıyorum. Afyon'da bulunan kardeşlerim Bilek, Mesut, Nuray, Aysu ve Nisa'ya gelsin diyor. Yine Diyarbakır'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda sizleri büyük bir zevkle dinliyoruz demiş. Eksik olmasın. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. İsim yazmamış WhatsApp kullanıcısı.

0: kullanıcı adına bakalım. Ufuk Tartuk'tan gelen bir mesaj. Evet, selamlar, iyi yayınlar Kadirhan diyor. Ömer, seni dinliyoruz, gece mesaisindeyiz diyor. Hem ona hem çalışan gece mesaisinde bizi dinleyen kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda hem Instagram hesabım üzerinden hem de 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bekliyorum.
1: Kadirhan

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Sevgili Kadirhan, seni dinliyorum diyor. Firma adı söylemiş, onu söyleyemiyoruz. İlhan, çalışmakta olan kralcılarımızdan. Ankara Pulsaklar'dan Gamze, tüm sevdiklerime ve sevenlerime selam olsun demiş. Mersin Mutlu'dan gelen bir mesajımız var Halil'den. Özellikle sıradaki şarkı Ayşe ablam ve Şükrü abime gelsin diyor. Evet, Adana'dan bir mesajla devam edelim. Seni dinliyoruz Kadirhan, tüm sevdiklerime gelsin diyor. Hakan, altı kardeşten gelen bir mesaj, Hakan'a da selam olsun. Yine Kütahya'dan gelen bir mesajımız var, Rojbin Deniz'den. Erzurum'dan Tolga, hayırlı geceler Kadirhan diyor. Servet şu anda Kütahya'da olan işten bizleri takip eden kralcılarımızdan, özellikle şu anda sizleri dinlemekte olan Mustafa, Yıldıray ve tüm emniyet mensuplarımıza gelsin demiş. Kolaylıklar dileyelim ve sayıda olan tüm emniyet mensuplarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Devam edelim, şöyle birkaç mesaj daha paylaşalım. Şu anda seni dinliyorum Kıbrıs Magoza'dan. Mehmet Aydın Gelmencik'teki tüm sevdiklerime selam olsun demiş. Gurbetten gelen bir mesajımız var, Mutlu Belçika'dan eşim ve tüm sevdiklerime gelsin, onu çok seviyorum diyor. Doğukan Kuzu İstanbul Beylikdüzü'nde Ambarlı Limanı'nda selamlar, gece vardiyasında seni dinliyorum Kadirhan demiş. Hem ona hem de çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan abi Çanakkale Lapseki'den, Diş Budak Köyü'nden seni dinliyoruz demiş Aziz ve Melihcan. Onlara da selam olsun. Yolda bizleri dinleyen Adem abiye de gelsin diyor Burak Ertenü.

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Kadir Han Isparta'dan Mustafa Bav ben. Ordu'daki sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Ankara Sincan'dan seni dinliyorum demiş Samet. Kadir Han Balıkesir'den sizleri dinlemekteyim diyor. Okan'a da selam olsun. Gaziantep'ten İrfan Ateş'ten gelen bir mesaj. Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı geceler diliyorum diyor. Uşak'tan Sıla, Eskişehir'de şu anda seni dinleyen Adem'e onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Kadir Han hoş geldin, seni özledik demiş, eksik olmasın Cemal Şimşek. Gökhan Bursa'dan işteyim seni dinliyorum diyor. İstanbul'dan Yaren Ütmez'den gelen bir mesajımız var. Gaziantep'teki Mustafa'ya sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Çanakkale'den Lapseki'den Gülizar markette seni dinliyoruz demiş. Bizim için de Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Ankara Mamak'tan Tuğba'dan gelen bir mesaj. Yine Konya'dan Nuh Cansever'den bir şarkı istiyorum demiş. Bir kez daha rahmet olsun. Rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun Cansever'e. Sevdiklerine, ailesine de başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Almanya Münih'ten Nurettin Tezer. Yine gelen mesajlarımızdan Sivaslı Aslı'dan gelen bir mesaj.

mesajımız var. Bursa Yenişehir'den İsmail herkese iyi geceler dileklerini paylaşmış. Özellikle Eymen'e gelsin diyor sıradaki şarkı. Belçika'dan Beşir'den gelen bir mesajımız var. Ordu'dan Hatice, bugün doğum günü olan güzel kızımız Zeynep Maden içinde bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Hem Zeynep'in hem doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Instagram hesabım bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Hemen birkaç mesajımızı da Instagram'dan paylaşalım. Sevgili kralcımız Damla'dan gelen bir mesajımız var. Bugün doğum gününü kutluyorum. Çok işten dileklerimle demiş. Almanya'da sizi dinliyor. Ablam Yağmur, Selin, Deniz ve en yakın arkadaşlarına selam olsun demiş ama kimin doğum günü olduğunu belirtmemiş. Bir kez daha bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Selamlar Ankara'dan Fatma, Sakarya Kapalı Cezaevinde olan kıymetli eşim Bora'ya ve değerli arkadaşım Mustafa Can'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş Fatma Akbulut.

Kadiran abi seni dinliyorum demiş. Marmaris'ten Burak şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime armağanım olsun sıradaki şarkı diyor. Burak Turaç'a selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Evet devam edelim. Hatay'dan seni dinliyorum diyor. Mesai'de olan kralcılarımızdan Murat, Hendek'ten Serkan. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor. Hayırlı geceler Kadir Han, her zamanki gibi dinlemekteyim. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj. Sevinç'ten gelmiş bu mesajımız. Evet devam edelim. İyi yayınlar Kadir Han. Şu anda Kırklareli'den Aydın'a yolculuk halindeyim. Tır kaptanıyım demiş Hakan Özçelik. Özellikle seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum. Aydın, Aydın Çinili'yim demiş. Bize yol arkadaşlığı yaptığın için teşekkür ederim diyor. Eksik olmasın kaptanımıza selam olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Aman dikkatli olsunlar hız yapmadan. Emniyet kemerleri takılı olarak yorgun yola çıkmayarak inşallah trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Ankara'dan yazıyorum. Sivas'taki eşim Erol'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Ama isimsiz gelmiş mesajımız. Kadirhan Davutlar'dan seni dinliyorum diyor Ali. Ona da armağan edeceğiz. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım bakalım kralcılarımız Instagram üzerinden neler yazmışlar. Bursa Gemlik'ten abicim hayırlı yayınlar. Kızım Eylül Gündoğdu'nun bugün 15. yaş günü, onu çok sevdiğimi, onun hep yanında olduğumu bilmesini isterim demiş. Tarık Gündoğdu, hem sevgili Tarık kardeşimizin kızının hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın bir kez daha doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Sağlıkla beraber Kayseri'den seni dinliyorum diyor. Tır kaptanıyım, sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen mutlu olurum Kadir Han demiş. Sıradaki şarkımızı sevgili Osman Metin'e de armağan edelim. Sonrasında buradayız.

Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan vedamızı yapacağız. Vedamızın öncesinde güzel bir şarkımız var. Sevgili Murat Keçeci abim de şu anda beni dinlemekte. NTV Ulaştırma'dan selam olsun Murat abimize. Devamlı yolda Kral FM dinler. Hem çalıştığında hem izinli olduğu zamanlarda. Kulağı hep bizdedir. Koyu bir kralcıdır. Murat Keçeci'ye selam olsun. Yol açık olsun. Hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza. Bir kez hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, Instagram üzerinden de dediğim gibi mesajlarımız var. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da hemen birkaçını paylaşalım. Eşimle birlikte seni dinliyoruz demiş Giresun'dan Nermin Elmas Kara'dan gelen bir mesaj. Yine gelen mesajlarımızdan Tarık şu anda İstanbul'dan seni dinliyorum diyor. Bursa'dan Muğla'ya gidiyoruz demiş. Sizleri dinliyoruz diyor. Yola açık olsun Sezer Özdemir'in. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İyi geceler. Şu an hastanede teyzemin yanında refakatçi.

0: olan canım annem Hüsniye'ye ve yengem Nusel'e kocaman selamlarımı gönderiyorum. Canım teyzeme de çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum demiş Selin. Bizden de acil şifalar olsun tüm hasta olan kralcılarımıza. Rabbim şifalarını versin inşallah. Birazdan vedamızı yapacağız. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadir Han İlaç Gibi Radyo.

0: Eşimle tatile geldik. Eşimden habersiz yazıyorum. İsmim Halit. Onu çok seviyorum. İsmi Vuslat demiş. Halit'in Vuslat'ı çok sevdiğini söylemiş olalım. İyi tatiller diliyoruz bu arada. Bursa'dan Muğla'ya gidiyoruz. Eşimle seni dinliyoruz diyor Okan. Evet, Ordu'dan gelen bir mesaj. Gökhan, eşim ve oğlum için bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İyi geceler Kadirhan, iyi yayınlar. İstanbul Pendik'ten Selim. Sıradaki şarkıyı tüm Kral FM dinleyicilerine, aynı zamanda gece vardiyasında olanlara armağan ediyorum diyor. Kolaylıklar dileyelim hem onlara hem de mesaide olan tüm kralcılarımıza. Eşim Betül Akın'a da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan gelen bir mesaj. Soner Akın'dan sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Çorum'dan Onur Demirci'ye ve eşi Ali'ye, aynı zamanda tüm sevdiklerine gelsin final şarkımız. Yarın gece nasip olursa tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan. Umurumları yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmek. Umurumları yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur mu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

İster yağmur yağsın, İster fırtınalar koksun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi, ben de.